saçların sarmaşıklar, daldan dala uzanan. Uçuyorum dallarda, başımda sonsuz zaman. Bilmeden yeşilliğine düşmüş bir damlayım ben. Tüm dünyanın kökünde, her şeyin kaynağı sen.

Neden suskun gözlerin? Neden masum bakıyor? Gözlerin gözlerimden sanki bir şey saklıyor. Sanki bir şey saklıyor. Gizleme ne olursun, saklama hislerini. Sen de bana aşıksın, hem de deli.

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahi.com.tr.

手上的香。

bir büyük azap. Bezdim canımdan, huzur bana uzak. Çektim, çektim acıları. Topladım.

derdin ne diye sorar.

Sürprizin en güçlü sesi. Radyo Sahil.

Sen kıyamam, kıyamam ki küçüğüm. Gözlerine bakıp da sana yalan diyemem. Söylesene diyorsun, söylemek zor küçüğüm. Başkası var gönlümde, sana yalan diyemem. Deyip de çektin gittin. Deyip de çektin gittin.

Yeter bir küçük kızımız olacaktı. Gittim küçük kızımsız yollardayım. Unutma kolay mı? Kolay mı küçüğüm? Ayrılık ölümden beter be küçüğüm. Kızımız olacaktı, gittin küçüğüm. Kızımsız yollardayım. Kızımsız yollardayım.

önce ilk adımı hangimiz attı? Her yer toz dumandı, zaman göz ardı. Kandırdık kendimizi, zaten olmazdı. Belki bir oyundu ama

Sence ilk adımı hangimiz attı? Her yer toz dumandı, zaman göz ağrıdı. Kandırdık kendimizi, zaten olmazdı. Belki bir oyundu ama

bahsettim senle cümlelerden, yorgun gecelerden, seninle gelenden. Olmaz bıktım ben, yalnız kalmak çok zor bilmezsin sen. Ah öldüm ben, geldin görmez

bugün. Sesime ses değse çığlık oluyor. Üşüyor toprak, taşlar üşüyor. Vuslatı yakın eden yollar üşüyor. Bugün kederliyim, beterim bugün. Sesime ses değse çığlık oluyor. Üşüyor toprak, taşlar üşüyor. Vuslatı yakın eden yollar üşüyor.

yak, taşlar üşüyor. Uslatı yak, neden yollar üşüyor? Yumma gözlerini, uyuma bugün. Bütün gölgeler akşam oluyor. Üşüyor yaprak, dallar üşüyor. Savrulup yırtılan rüzgar üşüyor. Oysa ben senden neler neler isterdim. Senli sevdalarda doğmak isterdim.

0: Sahil.
1: Körfez'in en güçlü sesi.
2: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de.
0: Şimdi Radyo Sahil'de.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde tek tıkla dünyanın her yerinden bize ulaşın. Radyosahil.com.tr. Dünyanın her yerinden dinleyin.

döndün boşa. Hep bir telaş, azıcık yavaş geçti ömürler boşa.

0: Yok gitsin beni.
1: Radyosun en güçlü sesi. Radyo Sahil tam 95'te.

darlama. İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

Sesi Radyo Sahil tam 95'te.

0: peşimde dolaş. Ama ben de taş. Atıyorum kaç.
1: Kaç.
0: Kızımı hediye çiçeklerimde o çıkaş. Kafamıza denk bilek istiyor etan.

evde, ister arabanda, ister iş yerinde tek tıkla dünyanın her yerinden bize ulaşın. Radyosahil.com.tr. Dünyanın her yerinden dinleyin.

0: Reklam.
1: Reklam.
2: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, led box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
3: Dünya bir ev olsaydı mutfağı Hasan Ustam olurdu. Anadolu'nun eşsiz yöresel lezzetleri, eşsiz deniz manzarası ve seçkin bir akşam deneyimi. Artık Hasan Ustam öncülüğünde Reva Vela'da. Sürpriz sanatçılar eşliğinde keyifli akşamlar, birbirinden özel sofralar ve unutulmaz anlar için Reva Vela kapılarını açtı. Hafta sonları ise yöresel ürünlerle hazırlanan zengin bir kahvaltı keyfi sizleri bekliyor. Adres Kozbeyli Köyü, Kozbeyli Küme Evleri, numara 619. Rezervasyon 0532 741 54 35.
2: Doğallığın ve lezzetin buluşma noktası Kuzu Bey'i Değirmen Restoran. Yeni Foça yolu Kozbeyli Gencerli mevkiinde. Kendi çiftliğimizden sofranıza gelen doğal etler, odun ateşinde pişen enfes lahmacunlar, birbirinden özel lezzetler ve hafta sonuna özel serpme kahvaltımız sizleri bekliyor. Geniş otoparkı, çocuk oyun parkı ve doğayla iç içe huzurlu atmosferiyle her gün hizmetinizde. Adres Kozbeyli Mahallesi, Kozbeyli Küme Evleri, numara 416, Yeni Foça, İzmir. Rezervasyon 0538 465 5905. Kuzu Bey Değirmen Restoran, lezzetin en doğal hali.
3: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler, ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279 menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran, manzara, lezzet ve keyif bir arada.
4: Sevgiyle bakılan her yaş yeniden can bulur. Çınar Ağacı Huzur Evi ve Yaşlı Bakım Merkezi 20 yıllık deneyimiyle sevdiklerinize güvenli bir yaşam alanı sunuyor. Alzheimer, demans ve palyatif bakımda uzman ekibimiz 7/24 hemşirelik hizmeti ve düzenli doktor muayeneleriyle her an yanlarında. Sıcak bir aile ortamı, günlük grup etkinlikleri, klimalı 2 kişilik televizyonlu odalar ve dileyen misafirlerimiz için konforlu tek kişilik odalar ile huzurlu bir yaşam artık çok yakın. Çınar Ağacı Huzur Evi. Sevgiyle bakılan her yaş daha güzel yaşanır. Adres 1408 Sokak, numara 7, Yeni Mahalle Ali Ağa. İletişim 0534 597 09 15.
5: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğünde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin. Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13/0. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığında Tam Nokta.
6: Reklamlar bitti.
7: Sofizin en güçlü sesi.

0: radyosahil.com.tr.
1: Radyo Sahil.
0: Körfez'in en güçlü sesi.
1: Tam 95'te.
0: Radyo.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: Evde, ister aracında, ister iş yerinde bizi dünyanın her yerinden dinleyin. radyosahil.com.tr
1: Sega.

0: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279 menu.seyircafe.net. Seyir Kafe ve Restoran, manzara, lezzet ve keyif bir arada. Ali Ağa'da tatlı işi artık dert değil. Kafe, restoran, otel, yemek şirketleri ve toplu organizasyonlar için aradığınız tüm lezzetler Keyfince Tatlı Evi'nde. Geleneksel şerbetli tatlılardan trileçeye, su böreğinden soğuk baklavaya, catering yaş pastalardan cheesecake'e kadar zengin ürün çeşitleri sizleri bekliyor. Üstelik 50 çeşit modern pasta, sütlüce soğuk kadayıf ve nefis kap tatlılarla perakende satışımız da vardır. Kaliteli ürün, uygun fiyat, zengin çeşit. Keyfince Tatlı Evi. Adres: Atatürk Mahallesi, İstiklal Caddesi, numara 152 Taksim B, Ali Ağa'da. Telefon 0554 568 3535. Instagram: Keyfince Tatlı Ali Ağa. Keyfince Tatlı Evi. Tatlının en keyifli adresi.
1: Tam yarım asırdır araçlarınızın sorununu çözen, sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Euro Repar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres: Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi: 618-0456. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi: 618-0457.
2: Markası, modeli ne olursa olsun her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Euro Repar Car Servis. Aracınıza iyi bakar. Euro Repar, Euro Repar.
0: Manzarasıyla büyüleyen, lezzetiyle hafızalara kazınan adres: Loça Restoran. Ali Ağa Çakmaklı Mahallesi'nde denize sıfır konumuyla hafta sonu zengin serpme kahvaltısı, cuma ve cumartesi akşamları canlı müziği, seçkin et ve deniz ürünleriyle fark yaratıyor. Şirket yemekleri ve özel organizasyonlar için rezervasyonlar başladı. 10 kişi ve üzeri gruplara özel fix menü seçenekleri sunulmaktadır. Loça Restoran, Çakmaklı Mahallesi, Sahil Caddesi numara 2'de. Rezervasyon ve bilgi için 0542 130 0993. Loça Restoran, manzaranın adı, lezzetin adresi.
3: Yeni sezon, yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232 655 69 69. Aşkı
4: sonunda. Lezzetli yemek, kalori hesabı, protein dengesi. Hepsi aynı tabakta mümkün mü? Mümkün. Çünkü Denge Fit var. Ali Ağa'da sağlıklı beslenmenin yeni adresi Denge Fit Yemek. Fit menülerden sporcu beslenmesine, tıbbi beslenmeden diyet menülere, ofis öğünlerinden sağlıklı atıştırmalıklara kadar dengeli beslenmek isteyen herkes için hazırlandı. Sen sadece seç. Denge Fit senin için hazırlasın, adresine gelsin. Telefon 0531 566 4993. Adres: Yeni Mahalle 529 Sokak, numara 13 Devlet Hastanesi Eski Acil Kapısı karşısı. Denge Fit Yemek. Dengeli beslen, fit kal.
5: Reklamlar bitti.
6: Arkada geçmişten günümüze en hit şarkılar. En hit şarkılar.
7: Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil. Tam 95'te.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

0: Menfez'in en güçlü sesi. İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de.
1: Şimdi Radyo Sahil'de.

artık hiçbir şeyden emin değilim, çocuk kaldım. Sana çok şey söylerdim ama aklımda tutmazsın. Bir gün dönerse yazın kışa, bir gün duyarsan adın karışmış bir suça. Bil ki umutlarım tükenmiş, kalan bütün güzelliklerim kötüyle bilenmiş. Bütün sevdiklerim teker teker gidermiş, anlamıştım yaşım erken büyüdün de bitermiş. Yıllar bugün bir yabancı sana, gitmek isteyene tek bir teker yetermiş.

0: Reklam. Reklam.
1: Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Gerçek Antep usulü künefe ve bol Antep fıstıklı çıtır katmerin adresi tadında bir künefe. Tüm ürünlerimiz siparişiniz üzerine hazırlanır. Hazır ya da donuk değil, her zaman taze ve sıcacık servis edilir. Mevsim meyveleri, özenle seçilmiş kuru yemişler, çay ve süt ikramlarımızla sizleri bekliyoruz. Tadında bir künefe, Barbaros Caddesi numara 4B Ali Ağa. Sipariş ve bilgi için 0540 271 02 42 Instagram tadında bir künefe. Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Tadında bir künefe.
2: Tarzınızı yenilemenin zamanı geldi. Şıklığın adresi Aura My Style İzlems. Kendinize yakışanı bulacağınız, stilinizi özgürce yansıtacağınız özel bir dünya. Özenle seçilmiş kadın giyim koleksiyonumuzla şıklığı, zarafeti ve rahatlığı bir arada keşfedin. Aura My Style İzlems. Gelin, deneyin, aynaya bakın ve kendinizi yeniden keşfedin. Aura My Style İzlems. Kendi ışığınızı fark edin, stilinizi cesurca taşıyın. Sizi mağazamıza bekliyoruz. Merkez Camii yanındayız.
3: Reklamlar bitti.
4: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil. Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil. Tam 95'te.
5: radyosahil.com.tr
4: Radyo Sahil.
5: Körfez'in en güçlü sesi
4: tam 95'te.
5: Radyo

0: Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil tam 95'te.
1: Radyosahil.com.tr.
0: Radyo Sahil.
1: Körfez'in en güçlü sesi.
0: Tam 95'te.
1: Radyo
0: Sahil.

0: Dünya bir ev olsaydı mutfağı Hasan Ustam olurdu. Anadolu'nun eşsiz yöresel lezzetleri, eşsiz deniz manzarası ve seçkin bir akşam deneyimi. Artık Hasan Ustam öncülüğünde Reva Vela'da. Sürpriz sanatçılar eşliğinde keyifli akşamlar, birbirinden özel sofralar ve unutulmaz anlar için Reva Vela kapılarını açtı. Hafta sonları ise yöresel ürünlerle hazırlanan zengin bir kahvaltı keyfi sizleri bekliyor. Adres Kozbeyli Köyü, Kozbeyli Küme Evleri, numara 619. Rezervasyon 0532 741 54 35. Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
1: Lezzetli yemek, kalori hesabı, protein dengesi. Hepsi aynı tabakta mümkün mü? Mümkün. Çünkü Denge Fit var. Ali Ağa'da sağlıklı beslenmenin yeni adresi Denge Fit Yemek. Fit menülerden sporcu beslenmesine, tıbbi beslenmeden diyet menülere, ofis öğünlerinden sağlıklı atıştırmalıklara kadar dengeli beslenmek isteyen herkes için hazırlandı. Sen sadece seç. Denge Fit senin için hazırlasın, adresine gelsin. Telefon 0531 566 4993. Adres Yeni Mahalle 529 Sokak, numara 13 Devlet Hastanesi eski acil kapısı karşısı. Denge Fit Yemek. Dengeli beslen, fit kal.
2: Reklamlar bitti.
3: En güçlü sesi radyo. Sahil.

0: ard arda geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi radyo sahilde.
1: Şimdi radyo sahilde.

0: Doğallığın ve lezzetin buluşma noktası Kuzu Bey'i Değirmen Restoran. Yeni Foça yolu Kozbeyli Gencelli mevkiinde. Kendi çiftliğimizden sofranıza gelen doğal etler, odun ateşinde pişen enfes lahmacunlar, birbirinden özel lezzetler ve hafta sonuna özel serpme kahvaltımız sizleri bekliyor. Geniş otoparkı, çocuk oyun parkı ve doğayla iç içe huzurlu atmosferiyle her gün hizmetinizde. Adres Kozbeyli Mahallesi, Kozbeyli Küme Evleri numara 416, Yeni Foça, İzmir. Rezervasyon 0538 465 5905. Kuzu Bey Değirmen Restoran, lezzetin en doğal hali.
1: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279 menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran. Manzara, lezzet ve keyif bir arada.
2: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğünde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin. Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13.0. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığında Tam Nokta.
0: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, LED box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600 29 0.

0: Sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Eurorepar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres: Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi 618-0456. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi 618-0457.
1: Markası, modeli ne olursa olsun her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Eurorepar Kar Servis. Aracınıza iyi bakar.
2: Eurorepar, Eurorepar.
3: Reklamlar bitti. Reklamlar bitti.
4: Nefesin en güçlü sesi.
5: Radyo
4: Sahil. Tam 95'te.

0: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.
1: Müziğin renklerini keşfetmeye hazır olun. Özlem'le Rengarenk programı size Radyo Sahil'in renkli dünyasında eşsiz bir müzik serüveni sunacak. Hazır mısınız? Özlem'le Rengarenk başlıyor.

Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Efendim merhabalar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Umarım güne güzel bir başlangıç yapmışsınızdır. O şekilde de ilerler gününüz, bol bereketli, enerjik, keyifli, eğlenceli, nasıl istiyorsanız öyle geçmesi dileğiyle. Efendim ben Özlem Körpe, Rengarenk programımda bu hafta, daha doğrusu bugün magazin köşesi yapacağız. Dedikodu yapacağız tabiri caizse. Bakalım ünlüler camiasında bu hafta neler olmuş, neler bitmiş, şöyle bir göz gezdirelim. Yeni haberlerimiz var mı? Selamlarımı da hemen yollayayım. Şu an araçlarında bizleri, radyo sahili dinlemekte olan tüm sürücülerimize kazasız belasız bir yolculuk diliyorum. Gözünüz yolda, kulağınız radyo sahilde olsun. İş yerlerinde çalışırken, emek harcarken bir yandan da bizleri dinlemekte olan sevgili esnaflarımız, işçilerimiz, işverenlerimiz, memurlarımız, belediye çalışanlarımız, şehir içi hat, minibüs şoförlerimiz, taksi şoförlerimiz, sizlere de kolay gelsin, bol bereketli, bol kazançlı bir gün diliyorum. Evlerinde eşlik edenlere de kocaman, kocaman, kocaman, kocaman sevgilerimi, saygılarımı, selamlarımı yolluyorum. İlk saatimi en gözde döner restoran sponsorluğunda açacağım. O zaman Özlem'le Rengarenk'te magazin köşesine hoş geldin.

daha da kanmam. Sıradaki şarkımız Tümen Gözde Döner, restoran çalışanlarının armağan olsun. Özlersen arama, kapalı kapılar. Kolay gelsin, bol bereketli, bol kazançlı, lezzet dolu.

Efendim, programımızın ilk saatini Engöz'e Döner restoran sponsorluğunu açtık. Engöz'e Döner'de tüm kebap çeşitleri, döner çeşitleri, çıtır çıtır lahmacunlar, pideler, çorbalar, tatlılar hepsi bulunmakta. Ortaya konulan mezeler sınırsız ve ikram. Öğlen 3'e kadar giden herkese peynir tatlısı ve peynir tatlısı ikramları bulunmakta. Bu arada Token Flex, Set Card, Multinex ve Sodexo gibi yemek kartlarına sahipseniz kullanabiliyorsunuz. Bitti mi bitmedi. Artık Alihan'ın herhangi bir yerine Engöz'e Döner restoran lezzetlerinden sipariş verebiliyorsunuz. 0232-504-0735 0232-504-0735 iletişim numarasından arayabilir ya da Yemek Sepeti gibi yemek uygulamalarından evinize paket servis seçeneğiyle bu güzel lezzetleri isteyebilirsiniz. Artık bu lezzeti ayağınıza kadar getiriyorlar. Daha ne olsun? Tarkan'la devam ediyoruz. Dudu desin mi? Şöyle biraz hareketli gidelim.

Efendim, bugün magazin haberleriyle devam edeceğiz yolculuğumuza. Dedim ya, daha doğrusu burada demedim aslında, story'de söylemiştim. Şu sıra o kadar böyle koşuşturma içerisindeyim ki iki ev arasındayım. Vallahi imdadıma yeni bir firma var alada. Yılmaz Temizlik koştu. Onları eve sabahın köründe attım. Dedim ki ev size emanet, gerisini ben işe gidiyorum, dönüşte tekrardan bir uğrarım diye eve koydum onları, sağ olsunlar. Ben burada çalışırken onlar da kendileri çalışıyorlar. İnanılmaz destek oluyorlar. Şu an bana var ya, size anlatamam. Şimdiden ellerine, emeğine sağlık. Sıradaki şarkıyı kendilerine göndermek istiyorum. Bir yandan çalışırken bir yandan da bana kulak veriyorlar. Şöyle birazcık enerji olsun istiyorum. Onlar da şöyle biraz görevlerini, işlerini yaparken eğlensinler. Sıradaki şarkımızı Yılmaz Temizlik'e, tüm çalışanlarına armağan etmek istiyorum. Şimdiden tekrardan ellerinize, emeğinize sağlık. Vallahi kusura bakmayın, sizi bıraktım, eve geldim. Ben de burada işimi yapıyorum ama gözüm kapalı, ev size emanet. O sebepten ötürü. Haydi bakalım, size belki enerjinize enerji katar. Gerçi enerjileri de muhteşemdi. Bu arada ben böyle kendimden geçmiş bir vaziyette eve giderken bir baktım ki vallahi o kadar kıpır kıpır enerjikler ki. Melis Pis, Kara Kedi, size armağan olsun Yılmaz Temizlik. Kolay gelsin, şimdiden emeğinize sağlık. Program sonrasında yanınızdayım, merak etmeyin.

0: Radyosahil.com.tr.
1: Radyo Sahil.
0: Körfez'in en güçlü sesi.
1: Tam 95'te.
2: Radyo Sahil.
1: Reklam.
2: Reklam.
3: Hayalinizde ne varsa gelin gerçekleştirelim. Mutluluğun resmini Hilton farkı ile resmedelim. Düğün, nişan, kına ve benzeri tüm organizasyonlarınızda erken rezervasyonun avantajlarını Hilton kalitesiyle birleştirelim. Sektörün öncüsü Hilton markasının tüm deneyimini Hampton by Hilton İzmir Aliada sizlere sunmayı bekliyoruz. Bilgi ve rezervasyon için 610-0-0.
4: Ali Ağa'da tatlı işi artık dert değil. Kafe, restoran, otel, yemek şirketleri ve toplu organizasyonlar için aradığınız tüm lezzetler keyfince tatlı evinde. Geleneksel şerbetli tatlılardan trileçeye, su böreğinden soğuk baklavaya, catering yaş pastalardan cheesecake'e kadar zengin ürün çeşitleri sizleri bekliyor. Üstelik 50 çeşit modern pasta, sütlüce soğuk kadayıf ve nefis kap tatlılarla perakende satışımız da vardır. Kaliteli ürün, uygun fiyat, zengin çeşit, keyfince tatlı evi. Adres: Atatürk Mahallesi, İstiklal Caddesi, numara 152 Taksim B, Ali Ağa'da. Telefon 0554 568 3535. Instagram: keyfince tatlı Ali Ağa. Keyfince tatlı evi. Tatlının en keyifli adresi.
5: Tarzınızı yenilemenin zamanı geldi. Şıklığın adresi Aura My Style Islams. Kendinize yakışanı bulacağınız, stilinizi özgürce yansıtacağınız özel bir dünya. Özenle seçilmiş kadın giyim koleksiyonumuzla şıklığı, zarafeti ve rahatlığı bir arada keşfedin. Aura My Style Islams. Gelin, deneyin, aynaya bakın ve kendinizi yeniden keşfedin. Aura My Style Islams. Kendi ışığınızı fark edin, stilinizi cesurca taşıyın. Sizi mağazamıza bekliyoruz. Merkez Cami yanındayız.
4: Manzarasıyla büyüleyen, lezzetiyle hafızalara kazınan adres. Loça Restoran, Ali Ağa Çakmaklı Mahallesi'nde denize sıfır konumuyla hafta sonu zengin serpme kahvaltısı, cuma ve cumartesi akşamları canlı müziği, seçkin et ve deniz ürünleriyle fark yaratıyor. Şirket yemekleri ve özel organizasyonlar için rezervasyonlar başladı. 10 kişi ve üzeri gruplara özel fix menü seçenekleri sunulmaktadır. Loça Restoran, Çakmaklı Mahallesi, Sahil Caddesi numara 2'de. Rezervasyon ve bilgi için 0542 130 0993. Loça Restoran. Manzaranın adı, lezzetin adresi.
6: Yeni sezon, yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232 655 69 69. Aşkı
7: sonunda. Lezzetli yemek, kalori hesabı, protein dengesi, hepsi aynı tabakta mümkün mü? Mümkün. Çünkü Denge Fit var. Ali Ağa'da sağlıklı beslenmenin yeni adresi Denge Fit Yemek. Fit menülerden sporcu beslenmesine, tıbbi beslenmeden diyet menülere, ofis öğünlerinden sağlıklı atıştırmalıklara kadar dengeli beslenmek isteyen herkes için hazırlandı. Sen sadece seç. Denge Fit senin için hazırlasın, adresine gelsin. Telefon 0531 566 4993. Adres: Yeni Mahalle 529 Sokak, numara 13 Devlet Hastanesi eski acil kapısı karşısı. Denge Fit Yemek. Dengeli beslen, fit kal.
1: Reklamlar bitti.
2: Arda geçmişten günümüze en hit şarkılar. En hit şarkılar.
1: Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil. Tam 95'te.
0: Özlemle Rengarenk devam ediyor.

Efendim, reklamlardan Zinet Salih ile dönüş yaptık. Aman kuzum diyecek. Programımız En Gözde Döner restoran sponsorluğunda devam ediyor. İlk magazin haberimize bu şarkı sonrası start veriyoruz. Bu arada dinlemek istediğiniz ya da hediye etmek istediğiniz şarkılar var ise 0532 492 5095 WhatsApp hattımızdan ya da Radyo Sahil 95 ve Körpe.özlem sosyal medya hesabından bizlere ulaşabilirsiniz.

magazin haberimizle başlıyoruz. Hazır mısınız? Hülya Avşar'dan doğum günü kutlaması gecikmedi. Feraye'den yanıt geldi demişler. Feraye'yi biliyorsunuz. Hülya Avşar'ı Kaya Çilingiroğlu Feraye ile aldatmıştı. Hatırlıyor musunuz o günleri? Hatta demiştik Hülya Avşar bile aldatıldıysa diyerekten. Çünkü Hülya Avşar gençken çok güzeldi. Bebek gibi kadındı. Şu an evet eski hali yok haliyle ama biz de yaşlanınca nasıl olacağız bilemeyiz. Hareketlerini tasvip ediyor muyum Hülya Avşar'ın genel anlamda bakınca? Tasvip etmiyorum. Ama güzellik kısmına gelecek olursak gerçekten Türkiye'nin en güzel kadınlarından bir tanesiydi. Yani anlayacağınız üzere aldatma olayı güzele çirkine bakmıyor. Buradan bu sonuç çıkıyor. Kaldı ki insan diyor yani bu kadın bile aldatıldıysa biz oho. Feraye Tan Yolaç ve Kaya Çilingiroğlu'nun oğulları Hüseyin Kaya'nın 20. yaş gününü sosyal medya hesaplarından yaptıkları duygusal paylaşımlarla kutlamışlar. Hülya Avşar da Tan Yolaç'ın paylaşımına yaptığı yorum dikkat çekmiş. Şöyle bir baktım da çok da aman aman bir yorum söz konusu değil. Normal. Şimdi şöyle Feraye'nin mesajını okumak istiyorum öncelikle, sonra Hülya Avşar'ın yorumundan bahsedeceğim. Sen her zaman dev bir kaya bebek kalacaksın canım oğlum, seni ne kadar çok sevdiğimi ancak Kaya Çilingiroğlu paylaşmış, baba olunca anlarsın. Ben Feraye Hanım zannetmiştim de Kaya Çilingiroğlu bahsetmiş. Ve Hülya Avşar da bunun altına mutlu yılların olsun daima diyerek Hüseyin Kaya'nın doğum günü kutlamış. Tan Yolaç ise amin hep beraber. Genişlik mi bu, bana mı öyle geldi? Tamam bak, çocuğun doğum gününü kutlarsın. Çocuğun bir suçu yok. Lakin şimdi beni bu adam bu kadınla aldatmış yıllar yıllar öncesinde de olsa. Çocuk eyvallah, çocuğun suçu yok. Ama ve lakin yani... Ne bileyim ya. Modernlik. Bak şimdi nasıl diyeyim. Tamam, babasıyla Kaya Çilingiroğlu'yla görüşürsün. Kızının babası neticesinde. Eski eş olarak bakmayalım olaya. Kızının babası olarak görüşüyorsun. Eyvallah. Hadi zaruri durumlarda eşinle de görüşebiliyorsun. Mecbur. Çünkü özel bir gün olduğu zaman adam tek gelmeyecek tabii ki. Ama ve lakin... Hadi çocuğun da doğum gününü kutladın diyelim. Ne bileyim, bana garip geliyor bu tarz ilişkiler.

Efendim ilk saatimizin sonuna geldik bile. Programımızın ilk saatini En Gözde Döner restoran sponsorluğunda kapatacağım. Sonrasında reklamlar ve reklamlar sonrası kaldığım yerden devam edeceğim tabii ki. En Gözde Döner restoranda kebap çeşitleri, döner çeşitleri, lahmacunlar, pideler, çorbalar, tatlılar bulunmakta. Ortaya konulan mezeler sınırsız ve ikram. Öğlen 3'e kadar gidecek olan herkese peynir tatlısı ikramları bulunuyor. Token Flex, Set Card, Multinex ve Sodexo gibi yemek kartlarına sahipseniz bu kartları kullanabiliyorsunuz. Evinize artık paket servis olarak tercih edebiliyorsunuz. Yani bu güzel lezzetleri deneyimlememek için hiçbir bahaneniz kalmadı söylemesi. Buradan aç kalkmak mümkün değil. Ortaya mezeler gidiyor geliyor, gidiyor, bittikçe geliyor, bittikçe geliyor, bittikçe geliyor. Yani siz doyana kadar mezelerin içinde de bu arada patates kızartmasından çiğ köftesine kadar her şey var. Ve bunları da normalde başka bir yere gittiğiniz zaman doyana kadar istediğinizde ekstra ücret ödüyorsunuz biliyorsunuz ki. Mekan güzel, temiz, ferah, geniş. Sonracıma çalışanlar güler yüzlü. Etler güvenilir yerden. Salatalar kişiye özel porsiyonlanmış şekilde. Mezeler sınırsız ve ücretsiz. Her şeyin en kalitesini kullanıyorlar. Gözünüzün önünde yemeğinizi pişiriyorlar. Daha ne? İstediğiniz tüm kriterler tek bir noktada bulunuyor. Zaten bu kadar iyi bir firma olmamış olsaydı sadece İzmir şubesi, İzmir'de 6. şubeyi açmış olmazlardı. Sadece İzmir'de, bakın Türkiye geneli falan değil. İzmir'de 6. şubesi Aliağa'da. 6 tane şubesi olan 30 küsur yıllık bir firma ne kadar kötü olabilir? Kötü olsaydı buralara kadar bu kadar geniş bir pazar yerine nasıl sahip olacaklardı, değil mi? Evinize paket servis söylemek isterseniz 0232 504 0735 0232 504 0735 iletişim numarasından arayıp paket servis isteyebilir ya da Yemek Sepeti gibi yemek uygulamalarından da hemen şöyle tek tıkla evinize getirebilirsiniz. Ama ben gidip yemek istiyorum diyenlerdenseniz Atatürk Mahallesi İnönü Bulvarı No 18 Taksim Bira'da. Sosyal medya hesapları En Gözde Lezzetler, Aliağa Şubesi'nin En Gözde Restoran tüm şubelerini kapsayan sayfası. Takip etmenizi öneririm. Kurtuluş Kuş ve Feridun Düzağaç düeti. Akdeniz akşamları sizlerle. Sonrası 11 reklamları. Reklamlardan sonra kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir yere ayrılmayın.

0: Reklam.
1: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
2: Hayalinizde ne varsa gelin gerçekleştirelim. Mutluluğun resmini Hilton farkı ile resmedelim. Düğün, nişan, kına ve benzeri tüm organizasyonlarınızda erken rezervasyonun avantajlarını Hilton kalitesiyle birleştirelim. Sektörün öncüsü Hilton markasının tüm deneyimini Hampton by Hilton İzmir Aliada sizlere sunmayı bekliyoruz. Bilgi ve rezervasyon için 610-0-0.
3: Sevgiyle bakılan her yaş yeniden can bulur. Çınar Ağacı Huzur Evi ve Yaşlı Bakım Merkezi 20 yıllık deneyimiyle sevdiklerinize güvenli bir yaşam alanı sunuyor. Alzheimer, demans ve palyatif bakımda uzman ekibimiz 7/24 hemşirelik hizmeti ve düzenli doktor muayeneleriyle her an yanlarında. Sıcak bir aile ortamı, günlük grup etkinlikleri, klimalı 2 kişilik televizyonlu odalar ve dileyen misafirlerimiz için konforlu tek kişilik odalar ile huzurlu bir yaşam artık çok yakın. Çınar Ağacı Huzur Evi. Sevgiyle bakılan her yaş daha güzel yaşanır. Adres 1408 Sokak, numara 7, Yeni Mahalle Ali Ağa. İletişim 0534-597-0915.
4: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, LED box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
5: Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Gerçek Antep usulü künefe ve bol Antep fıstıklı çıtır katmerin adresi tadında bir künefe. Tüm ürünlerimiz siparişiniz üzerine hazırlanır. Hazır ya da donuk değil, her zaman taze ve sıcacık servis edilir. Mevsim meyveleri, özenle seçilmiş kuru yemişler, çay ve süt ikramlarımızla sizleri bekliyoruz. Tadında bir künefe, Barbaros Caddesi numara 4B Ali Ağa. Sipariş ve bilgi için 0540-271-0242. Instagram tadında bir künefe. Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Tadında bir künefe.
6: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğünde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin, Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212-373-13-0. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığında Tam Nokta.
7: Dünya bir ev olsaydı mutfağı Hasan Ustam olurdu. Anadolu'nun eşsiz yöresel lezzetleri, eşsiz deniz manzarası ve seçkin bir akşam deneyimi. Artık Hasan Ustam öncülüğünde Reva Vela'da. Sürpriz sanatçılar eşliğinde keyifli akşamlar, birbirinden özel sofralar ve unutulmaz anlar için Reva Vela kapılarını açtı. Hafta sonları ise yöresel ürünlerle hazırlanan zengin bir kahvaltı keyfi sizleri bekliyor. Adres Kozbeyli Köyü, Kozbeyli Küme Evleri numara 619. Rezervasyon 0532-741-5435.
8: Reklamlar bitti.
9: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil. Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil. Tam 95'te.
10: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde.
9: radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.
0: Özlem'le Rengarenk devam ediyor.
10: Rengarenk.
9: Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil.

Efendim, reklamlardan Tefo ile dönüş yaptık. Alırım yâri, alırım diyecek. İkinci saatimizi Blue Diamond Ala sponsorluğunda açıyorum. Radyolarını yeni açanlar, aramıza yeni katılanlar var ise aramıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bir sonraki şarkıyı tüm Radyo Sahil dinleyenlerine ve Blue Diamond Ala çalışanlarına gönderiyorum.

0: geri dönmeye.
1: Efendim tam yok yok yok senin gibisi yok diyecek. Bu şarkı tüm radyo sahil dinleyenlerine, Blue Diamond Hala çalışanlarına armağan. Kolay gelsin, iyi dinlemeler.

Efendim, programımız Blue Diamond hala sponsorluğunda devam ediyor. Tüm pırlantalarda %50 net indirim devam etmekte. Ayrıca sağlık çalışanlarına, engellilere, emniyet çalışanlarına, öğretmenlere ekstra indirimleri bulunmakta ve çeşitli fabrikalarla işbirlikleri de yapmış bulunmakta kendileri. Blue Diamond Alia Kültür Mahallesi İzmir Caddesi No 3 Taksim A'da 0232 616 5555 iletişim numaraları, sosyal medya hesapları Blue Diamond Alia. Takip edin ki çok güzel uygun fiyata indirimli kampanyalı altın takılar vesaireler oluyor. Takip edin, indirimlerden faydalanmanızı çok isterim. Soner Sarı Kabadayı ile devam ediyoruz yolculuğumuza. Kendileri diyecek, sonrasında Bülent Ersoy ile ilgili bir magazin haberim var. Bakalım yine ne olmuş?

Geldik Bülent Ersoy'un magazin haberine. Bülent Ersoy haddini bilmeyene haddini bildirmiş. Bakalım neymiş haberimizin konusu. Bülent Ersoy söz konusuysa her an her şey çıkabilir. Bülent Ersoy Kuşadası konserinde yaşanan gerilimin ardından yaptığı açıklamada sağlık durumuna rağmen neden sahneye çıktığını anlatmış. Ünlü sanatçı gecikmesine tepki gösteren bir seyirciye verdiği yanıtı savunmuş. Ersoy konser öncesinde 3 torba serum aldığını ve 4 doktor 2 hemşire ile hemşirenin başında beklediğini belirtmiş. Ersoy kendisine saat kaç oldu farkında mısın diyen seyircilere verdiği tepkiyi haddini bilmeyene haddini bildirmek olarak savunmuş. "3000 kişinin bana değer vererek izlemeye geldikleri bu gecede onların hayal kırıklığına uğramaması adına sağlıkla ilgili tüm riskleri göze alarak sahneye çıkan bendenize, saat kaç oldu farkında mısın diyen bir kişiye verdiğim cevap saygısızlık değil, had bilmeyene haddini bildirmek" demiş. Şimdi, bekleyenler açısından bakacak olursak adam da haklı. Yani bazen keyfe keder sebeplerden dolayı da gecikme yaşanabiliyor. Ya da arka planını bilmiyoruz, bilmiyorum ama şimdi orada bekleyen biri olduğumu düşünecek varsayarsak. Mesela burada da konserler oluyor. Gittiğimiz zaman, geç çıktığı zaman haliyle herkes söylenmeye başlıyor. Kaldı ki insanlar ayakta saatlerce bekliyor. Hemen sahne alacağı saatte gelmiyor tabii ki o insanlar oraya saatler öncesinden, 3-5 saat öncesinden gidip beklemeye başlıyorlar. Haliyle geç çıktığı zaman verdikleri, ayırdıkları, harcadıkları vakti baz alaraktan bir isyan dile getirmek söz konusu olduğunda haklılar. Şimdi bu açıdan bakınca bir izleyici olarak ben beyefendiye de hak veriyorum. Sanatçı olarak düşünecek olursam da gerçekten kötü hasta ayakta bile duramayacak durumda olmasına rağmen insanlara saygısızlık yapmamak için oraya sırf geldikleri, o kadar saat bekledikleri için hastalığını bile bir kenarıya bırakıp sahneye çıktığından Bülent Ersoy'a da hak veriyorum. Yani aslında şöyle bakacak olursak totalde iki taraf da haklı. Öyle şarkıcılar var ki keyfe kader son dakika konserini iptal edip bilet paralarınızı firmadan alırsınız diye çekip gidenler de gördük biz. Ya en azından sağlık problemlerine rağmen sahneye çıkmayı tercih etmiş kendisi. Bu da bir artı bence. Haksız mıyım? Ama şu açıdan izleyici olduğumu da varsayacak olursam bekleyen insanlar da haklı değil mi? Biz de söyleniyoruz. Mesela ben bir firmanın düzenlemiş olduğu bir konsere gittim. Davet edildim. Edis konseriydi. Ama trafikten, ama ondan, ama bundan bilmiyorum. Bir saat, mesela 9'da çıkacak denildi. Saat 10'a kadar gelmedi. Saat 10'da konserine başladı. Yetişememiş olabilir, okey. Yani davet edildiğimiz konserde bile bir süre sonra mızmızlanmaya başladığımıza göre, bir de para verip gittiğimiz konserde düşünemiyorum. Çünkü insanlar da haklı. Hem para veriyorsun, hem gidiyorsun, hem saatlerini ayırıyorsun. Geç çıkınca o adam da haklı. Öbür açıdan bakınca Bülent Ersoy da haklı. Bilemedim, arada kaldım. Sizce?

manzarasıyla büyüleyen, lezzetiyle hafızalara kazınan adres. Loça Restoran, Ali Ağa Çakmaklı Mahallesi'nde denize sıfır konumuyla hafta sonu zengin serpme kahvaltısı, cuma ve cumartesi akşamları canlı müziği, seçkin et ve deniz ürünleriyle fark yaratıyor. Şirket yemekleri ve özel organizasyonlar için rezervasyonlar başladı. 10 kişi ve üzeri gruplara özel fix menü seçenekleri sunulmaktadır. Loça Restoran, Çakmaklı Mahallesi, Sahil Caddesi, numara 2'de. Rezervasyon ve bilgi için 0542 130 0993. Loça Restoran, manzaranın adı, lezzetin adresi.

0: Sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Euro Repar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres: Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi 618-04-56. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi 618-04-57.
1: Markası, modeli ne olursa olsun her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Euro Repar Kar Servis. Aracınıza iyi bakar.
2: Euro Repar, Euro Repar.
0: Lezzetli yemek, kalori hesabı, protein dengesi. Hepsi aynı tabakta mümkün mü? Mümkün. Çünkü Denge Fit var. Ali Ağa'da sağlıklı beslenmenin yeni adresi Denge Fit Yemek. Fit menülerden sporcu beslenmesine, tıbbi beslenmeden diyet menülere, ofis öğünlerinden sağlıklı atıştırmalıklara kadar dengeli beslenmek isteyen herkes için hazırlandı. Sen sadece seç. Denge Fit senin için hazırlasın, adresine gelsin. Telefon 0531 566 4993. Adres: Yeni Mahalle 529 Sokak, numara 13 Devlet Hastanesi Eski Acil Kapısı karşısı. Denge Fit Yemek. Dengeli beslen, fit kal.
3: Reklamlar bitti.
4: Reklamlar.

0: Radyo.com.tr. Dünyanın her yerinden dinleyin.
1: Özlem'le Rengarenk devam ediyor.
2: Rengarenk.
0: Radyo Sahil, Körfez'in en güçlü sesi.

0: Ah bu nasıl?
1: Efendim, reklamlardan Nido Tatlıses ile dönüş yaptık. Peşine de bir Tuğçe Tayfur koydum. Şöyle eski şarkıları kendi çocuklarından şöyle güzelce dinleyelim. Programımız Blue Diamond Ala sponsorluğunda devam ediyor.

efendim Enis Arıkan lafı mı olur diyecek. Ben çok sevdim seslendirmesini. Bu şarkıyı zaten çok seviyordum ama Enis Arıkan'dan da dinlemek çok hoşuma gitti. Siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum ama bir farklı ve sempatik yorumlamamış mı? Bir de klibi de şöyle kliple beraber izlediğiniz zaman o Enis Arıkan'ın o muzip halleri, şarkının sözleri o kadar uyumlu olmuş ki ben bayıldım. O zaman tüm bu şarkıyı sevenlere benden armağan olsun. Yalnız bir farkla, bu sefer Enis Arıkan farkıyla.

0: utanmadın be arsız.
1: Reklamlar bitti.
2: Efendim, programımız Blue Diamond Ala sponsorluğunda devam ediyor. Yeni bir kampanya başlamış. Hemen sizlere paylaşmak istiyorum. Blue Diamond Ala'da sadece tabii ki takı ve aksesuarlar yok. Çok güzel kadın parfümleri, erkek parfümleri, kolonyaları da var. Kolonyası bile inanılmaz derecede kalıcı ve parfüm gibi. Yani böyle üstünüze sıkıp çıkabilirsiniz. Parfümünün kalıcılığını sizler düşünün. 1800 lira normal satış fiyatı olan Blue Diamond kadın, erkek ya da unisex parfümünü pırlanta alışverişi yapan herkese 1000 TL'ye düşürmüşler. Bilginiz olsun, gerçekten o kadar kalıcı ki evdeki kolonya bile bitmedi. Bitemiyor. Neden? Kokusu çok güzel, pıs pıs yapıyorsun, zaten bütün ev mis gibi kokuyor. Dediğim gibi ben onu ilk başta böyle spreyli olunca parfüm zannettim. Dedim yanlışlıkla parfüm falan verdiler galiba. O kadar parfüm gibi kokuyor ki. Yani üstünüze kolonyasını bile sıkıp çıksanız kimse onun kolonya olduğunu anlamaz. Kokuları efsane ve çok kalıcı. Ve bu parfümleri sizlere pırlanta alışverişi yaptığınız zaman 1000 TL'yi indirimli fiyatıyla vermiş olacaklar. Bilginiz olsun. Blue Diamond Ala Kültür Mahallesi İzmir Caddesi No 3 Taksim A'da 0232 616 55 55 iletişim numarası. Sosyal medya hesaplarını zaten artık ezberlediniz. Takip etmenizi tavsiye ediyorum. Hala takip etmeyenler var ise. Salih Bademci. Yürü ya kulum diyecek. Metiniz Özülki şarkılarıyla gittik şu birkaç şarkı ama hepsi birbirinden farklı. O kadar güzel seslendirmiş ki. Hepsini de peş peşe çalmak istedim.

Efendim ikinci saatimizi de bitirmiş bulunmaktayız. Programın ikinci bölümünü Blue Diamond Ala sponsorluğunda kapatacağım. Üçüncü saatimize geçiş yapacağız. Birazdan tabii ki öncesi 12 reklamlarına gideceğiz. Reklamlardan sonra 3. saatimize devam edeceğiz. Blue Diamond Ala'da tüm pırlantalarda %50 net indirim devam ediyor. Sağlık çalışanlarına, engellilere, emniyet çalışanlarına ve öğretmenlere indirimleri mevcut. Çeşitli fabrikalarla işbirlikleri de bulunmakta. Yeni bir kampanya başlattılar. Pırlanta alışverişi yapan herkese Blue Diamond kadın, erkek ya da unisex fark etmiyor. Parfümünü 1000 liraya alacaksınız. Normalde 1800 lira bu parfümler ve gerçekten kalıcı. Hani böyle çok bilindik parfümlere para bayılıyoruz ya, böyle 5000'ler, 10000'ler falan. Hiç gerek yok. Oldukça kalıcı ve kokuları da çok güzel. O sebepten ötürü. Bir gidince en azından bak, bir kokusunu bir deneyin. Kolonyası bile parfüm gibi, parfümünü hayal edin. Nasıl kadar, ne kadar güzel, kalıcı olduğunu. Gidin kendiniz deneyimleyin, görün, koklayın. Altınlara bakın, pırlantalara bakın. Altın biraz yükselmiş olabilir ama pırlanta yine hala %50 indirimi devam ediyor. Kültür Mahallesi İzmir Caddesi Noğuş Taksim A'da 0232 616 55 55 iletişim numaraları, sosyal medya hesapları tabii ki Blue Diamond Ale. Artık kafanıza kazınmıştır herhalde. Yaklaşık bir yıl olacak söyle takip etmeyenler varsa hala takip edin. Bak, sonrasında özel bir gün geldiğinde, burada çekiliş falan yaptığımda, ben yok anam bilmiyordum, takip edecektim de unuttum, bahaneler istemiyorum, baştan söyleyeyim. Benim ne zaman, ne tarz çekiliş yapacağım hiç belli olmaz. Bir bakmışsınız burada çekiliş yapıyorum. O yüzden sonrasında ben takip etmiyordum vesaire derseniz beni ilgilendirmiyor. Ona göre. Böyle de şantaj tehdit yaparım ben. Şimdi Gülşen beni ırgalamaz. Irgalamaz beni. Sizlerle sonra 12 reklamları, reklamlardan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. 13'e kadar beni çekeceksiniz, yapacak bir şey yok.

0: Doğallığın ve lezzetin buluşma noktası Kuzu Bey'i Değirmen Restoran. Yeni Foça yolu Kozbeyli Gencerli mevkiinde. Kendi çiftliğimizden sofranıza gelen doğal etler, odun ateşinde pişen enfes lahmacunlar, birbirinden özel lezzetler ve hafta sonuna özel serpme kahvaltımız sizleri bekliyor. Geniş otoparkı, çocuk oyun parkı ve doğayla iç içe huzurlu atmosferiyle her gün hizmetinizde. Adres Kozbeyli Mahallesi, Kozbeyli Küme Evleri numara 416, Yeni Foça, İzmir. Rezervasyon 0538 465 5905. Kuzu Bey Değirmen Restoran. Lezzetin en doğal hali.
1: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğünde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin. Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13.0. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığında Tam Nokta.
0: Lezzetli yemek, kalori hesabı, protein dengesi, hepsi aynı tabakta mümkün mü? Mümkün. Çünkü Denge Fit var. Ali Ağa'da sağlıklı beslenmenin yeni adresi Denge Fit Yemek. Fit menülerden sporcu beslenmesine, tıbbi beslenmeden diyet menülere, ofis öğünlerinden sağlıklı atıştırmalıklara kadar dengeli beslenmek isteyen herkes için hazırlandı. Sen sadece seç. Denge Fit senin için hazırlasın, adresine gelsin. Telefon 0531 566 4993. Adres Yeni Mahalle 529 Sokak, numara 13 Devlet Hastanesi Eski Acil Kapısı karşısı. Denge Fit Yemek. Dengeli beslen, fit kal.
2: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279 menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran. Manzara, lezzet ve keyif bir arada.
3: Tarzınızı yenilemenin zamanı geldi. Şıklığın adresi Aura My Style Islams. Kendinize yakışanı bulacağınız, stilinizin özgürce yansıtacağınız özel bir dünya. Özenle seçilmiş kadın giyim koleksiyonumuzla şıklığı, zarafeti ve rahatlığı bir arada keşfedin. Aura My Style Islams. Gelin, deneyin, aynaya bakın ve kendinizi yeniden keşfedin. Aura My Style Islams. Kendi ışığınızı fark edin, stilinizi cesurca taşıyın. Sizi mağazamıza bekliyoruz. Merkez Cami yanındayız.
0: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, led box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
4: Reklamlar bitti.
5: Arkada geçmişten günümüze en hit şarkılar, en hit şarkılar.
4: Körfez'in en güçlü sesi, Radyo Sahil, tam 95'te.
6: Özlemle Rengarenk devam ediyor.
7: Rengarenk.
8: Körfez'in en güçlü sesi, Radyo Sahil.
9: Efendim 3. saatimize Reva Vela Restoran sponsorluğunda açıyorum. Yepyeni bir firma. Aslında firmamız yeni ama Hasan ustamız bilindik yılların vermiş olduğu tecrübesi var. Hasan Usta'nın lezzetlerini tadacaksınız. Tabii ki detaya gireceğiz birazdan. Sıradaki şarkımız tüm Reva Vela restoran çalışanlarının armağanı.

Efendim programımız Reva Vela Restoran sponsorluğunda devam ediyor. Anadolu'nun eşsiz yöresel lezzetleri Hasan Usta'nın ellerinden, maharetli ellerinden sofranıza geliyor. Eşsiz manzara bu arada. İnanılmaz bir manzarası var. Akşam yemeğinde bir de şöyle gün batımına denk getirirseniz yemeğe mi bakacaksınız, manzaraya mı bakacaksınız? İnanın keyfinize keyif katacak. Şöyle huzur içinde, keyif içinde yemeğin, yemek yemenin adresi. Kuzbeyli Köyü, Küme Evleri, No 619. Yepyeni bir restoran. Bu ayın sonuna kadar bu arada açılışı özel. Tüm yediğiniz her şeyde, yediğiniz içtiğiniz her şeyde %50 indirimleri mevcut. Bunu da %50 gibi bir indirimi hiçbir restoranda bulamazsınız. Hele ki bu devirde. Ben akşam yemeğini dışarıda çok sevmiyorum ama kahvaltıya hayır diyemem diyenlerdensiniz. Yine eşsiz manzara eşliğinde yöresel ürünlerle hazırlanmış mis gibi kahvaltı hafta sonu sizleri bekliyor olacak.

Efendim şimdi sırada Serdar Ortaç olacak. Bu şarkıyı eşim normalde yokken hep ona armağan ediyorum evdeydi. Şu an tam karşımda. Bir de yanımdayken dinlemesini istiyorum. Akrep damarım tuttu diyebilirim. Serdar Ortaç. Kimse sana canım cicim balım demesin buradan. Kıskanırım seni başka. Gözlerin içine bakarak anons ediyorum. Bilmem mesaj yerine ulaştı mı?

Oldu. Manifest ile ilgili bir haber vardı. Onu bahsetmek istiyorum. Hemen hazır Manifest şarkısı dinlemişken. Manifest Lidya'nın filtresiz doğal hali sosyal medyayı ikiye bölmüş. Manifest'in üyesi Lidya Pınar'ın makyajsız ve filtresiz görüntüleri dijital mecralarda geniş yankı uyandırdı. Doğal haliyle kısa sürede gündem olan ünlü isim için bir kesim kullanıcı çiçek gibi kız övgülerinde bulunurken diğer bir kesim ise hem sesleri hem kendileri güzel değil diyerek eleştiri yağmurlarına tutmuş. Şimdi güzelliklerine bir şey diyemem. Daha genç kızlar, daha yüz hatları oturacak, daha kendilerine gelecekler. Gençlik evresi geçici bir evre biliyorsunuz ama ses kısmına gelecek olursam evet ses de değişiyor. Lakin... Artık ses gerçi kötü olsa da yapay zeka ile oynaya oynaya sanki dünyanın en güzel sesiymiş gibi lanse ediliyor. Zaten fark ettiniz mi bilmiyorum. Yeni çıkan nesilde konser verdiklerinde hepsi playback yapıyor. Canlı şarkı söyleyen yeni nesil şarkıcı o kadar az ki şu an. O yüzden şu an çok da önemli değil. Nasıl playback yapıyorlar konserlerde sıkıntı yok. Kitlesi oluştu mu oluştu. Bütün gençler, çocuklar deli divane oluyor mu? Oluyor. Yani ses olmasa da olur. Evet, şimdi hadiseyle devam edebiliriz. Programımız Revavale Restoran sponsorluğunda devam ediyor.

0: Dünya bir ev olsaydı mutfağı Hasan Usta'm olurdu. Anadolu'nun eşsiz yöresel lezzetleri, eşsiz deniz manzarası ve seçkin bir akşam deneyimi. Artık Hasan Usta'm öncülüğünde Reva Vela'da. Sürpriz sanatçılar eşliğinde keyifli akşamlar, birbirinden özel sofralar ve unutulmaz anlar için Reva Vela kapılarını açtı. Hafta sonları ise yöresel ürünlerle hazırlanan zengin bir kahvaltı keyfi sizleri bekliyor. Adres Kozbeyli Köyü, Kozbeyli Küme Evleri, numara 619. Rezervasyon 0532 741 5435.
1: Yeni sezon yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232 655 69 69. Aşkı
2: sonunda. Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe.
3: 1980'den beri Uğrak Büfe.
2: Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616 53 33. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
0: Ali Ağa'da tatlı işi artık dert değil. Kafe, restoran, otel, yemek şirketleri ve toplu organizasyonlar için aradığınız tüm lezzetler keyfince tatlı evinde. Geleneksel şerbetli tatlılardan trileçeye, su böreğinden soğuk baklavaya, catering yaş pastalardan cheesecake'e kadar zengin ürün çeşitleri sizleri bekliyor. Üstelik 50 çeşit modern pasta, sütlüce soğuk kadayıf ve nefis kap tatlılarla perakende satışımız da vardır. Kaliteli ürün, uygun fiyat, zengin çeşit, keyfince tatlı evi. Adres Atatürk Mahallesi, İstiklal Caddesi, numara 152 Taksim B, Ali Ağa'da. Telefon 0554 568 3535. Instagram keyfince tatlı Ali Ağa. Keyfince tatlı evi. Tatlının en keyifli adresi.
4: Reklamlar bitti.
5: Geçmişten günümüze en hit şarkılar, en hit şarkılar. Körfez'in en güçlü sesi, Radyo Sahil, tam 95'te.
6: Özlem'le Rengarenk devam ediyor.
7: Rengarenk.
8: Radyo Sahil.
9: Arıyorsam açma. Geldim.
10: Efendim, son dönemece girmiş bulunmaktayız. Programımız Reva Vela Restoran sponsorluğunda devam ediyor. Reklamlardan 12-10 kalayla dönüş yaptık. Arıyorsam açma diyecek.
11: O güzel günlerimi seni düşünerek geçirdim ya. Helal bana, vallahi helal bana. En güzel hikayemi paramparça bıraktın ya. Helal sana Allah, helal sana. Herkes kalkmış masadan, bak ben yakıyorum hala. Arıyorsam açma, gel desem saçma. Yanmışım uğruna, hiç gerek yokmuş bunlara. Arıyorsam açma, gel desem saçma.

desem saçma. Yanmışım uğruna, hiç gerek yokmuş bunlara. Arıyorsam açma, gel desem saçma. Yanmışım uğruna, hiç gerek yokmuş bunlara. Sevdim saydım herkese, duvarlar ördüm yine kendime. Çok güvenmişim sana niye, daha yalnızım hep sevdikçe. Sevdim saydım herkese, duvarlar ördüm kendime. Bir şarkı bul şimdi bize, artık bu şehir koca bir meyhane. Arıyorsam açma, gel desem saçma. Yanmışım uğruna, hiç gerek yokmuş bunlara. Arıyorsam açma, gel desem saçma.

0: Efendim programımız Reve Valley Restoran sponsorluğunda devam ediyor. Anadolu'nun eşsiz yöresel lezzetleri Hasan Usta'nın elleriyle buluştuğu zaman müthiş bir yemek şöleni, lezzet şöleni ortaya çıkıyor. Eşsiz manzara eşliğinde ve ilerleyen zamanlarda sürpriz sanatçılarıyla sizlerle olmaya devam edecek. Ayrıca hafta sonu şöyle sakin, sessiz, böyle güzel manzarada huzurlu bir kahvaltı yapmak istiyorsanız yine yöresel lezzetlerle kahvaltı seçeneği de mevcut ama cumartesi ve pazar günleri. Sadece bu arada rezervasyon yaptırarak gitmenizi tavsiye ediyorum. Çünkü full çekiyor şu anda. Bir de unutmayın, bu ay sonuna kadar geçerli %50 indirim mevcut tüm yiyecek ve içeceklerde. Kozbeyli Köyü, Kozbeyli Küme Evleri No 619'da 0532 741 5435 0532 741 5435 bu numaradan rezervasyonunuzu mutlaka yaptırın çünkü çok yoğunlar. Gittiğinizde masa bulamayabilirsiniz. Instagram adresleri Reva Vela Restaurant. Hande Yener bana anlat diyecek. Artık yavaş yavaş programımızın sonuna doğru gidiyoruz.
1: Şeyin farkındayım. Adın yok, senin yok. Çekinme.

0: kendimi mahvettim. Bir beni koy yerine.
1: Dar ettin, geceyi gündüze yar ettim. Seni haram ettim.
0: Sabrettim, bu gece kendimi mahvettim. Bir beni koy yerine.
1: Dar ettin, geceyi gündüze yar ettim.

0: nitenine.
1: Boşuna onca rüya, uyanıp eve gideyim. Arama beni ya bir daha, bırakın sabredeyim.

0: Efendim öyle böyle bugünü de bitirmiş bulunmaktayız. Programımı Reva Vela Restoran sponsorluğunda kapatacağım. Tekrardan gitmeden bir adres ve iletişimden bahsetmek istiyorum. Kozbeyli Köyü, Kozbeyli Küme Evleri No. 619'da 0532 741 5435 rezervasyon numarası, sosyal medya hesapları Reva Vela Restoran. Bu ay sonuna kadar geçerli olan %50 indirimi kaçırmayın. Ne yerseniz ne içerseniz için %50 indirimini ödeyeceksiniz bu ay sonuna kadar ama. Bu arada tekrardan söyleyelim. O zaman yarın sabah kaldığımız yerden devam etmek üzere. Yarın nostalji günümüz olacak. Birbirinden güzel nostaljik şarkılar eşlik edecek bizlere. Sağlıkla kalın, mutlulukla kalın, huzurla kalın, bol bol parayla, bereketle, sevgiyle, saygıyla kalın. Yarın sabah görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Özlemle rengarenk sona erdi.

0: Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil tam 95'te. Reklam.
1: Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Gerçek Antep usulü künefe ve bol Antep fıstıklı çıtır katmerin adresi tadında bir künefe. Tüm ürünlerimiz siparişiniz üzerine hazırlanır. Hazır ya da donuk değil, her zaman taze ve sıcacık servis edilir. Mevsim meyveleri, özenle seçilmiş kuru yemişler, çay ve süt ikramlarımızla sizleri bekliyoruz. Tadında bir künefe, Barbaros Caddesi numara 4B Ali Ağa. Sipariş ve bilgi için 0540 271 0242. Instagram tadında bir künefe. Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Tadında bir künefe.
2: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğünde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin. Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13 00. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığında Tam Nokta.
3: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, led box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600 29 çift 0.

0: Sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Euro Repar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres: Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi: 618-0456. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi: 618-0457.
1: Markası, modeli ne olursa olsun her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Euro Repar Car Servis. Aracınıza iyi bakar.
2: Euro Repar, Euro Repar.
3: Sevgiyle bakılan her yaş yeniden can bulur. Çınar Ağacı Huzur Evi ve Yaşlı Bakım Merkezi 20 yıllık deneyimiyle sevdiklerinize güvenli bir yaşam alanı sunuyor. Alzheimer, demans ve palyatif bakımda uzman ekibimiz 7/24 hemşirelik hizmeti ve düzenli doktor muayeneleriyle her an yanlarında. Sıcak bir aile ortamı, günlük grup etkinlikleri, klimalı 2 kişilik televizyonlu odalar ve dileyen misafirlerimiz için konforlu tek kişilik odalar ile huzurlu bir yaşam artık çok yakın. Çınar Ağacı Huzur Evi. Sevgiyle bakılan her yaş daha güzel yaşanır. Adres: 1408 Sokak, numara 7, Yeni Mahalle Ali Ağa. İletişim: 0534 597 09 15.
4: Reklamlar bitti.
5: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil. Körfez'in en güçlü sesi
6: Radyo
5: Sahil, tam 95'te.

0: tarzınızı yenilemenin zamanı geldi. Şıklığın adresi Aura My Style İzlems. Kendinize yakışanı bulacağınız, stilinizi özgürce yansıtacağınız özel bir dünya. Özenle seçilmiş kadın giyim koleksiyonumuzla şıklığı, zarafeti ve rahatlığı bir arada keşfedin. Aura My Style İzlems. Gelin, deneyin, aynaya bakın ve kendinizi yeniden keşfedin. Aura My Style İzlems. Kendi ışığınızı fark edin, stilinizi cesurca taşıyın. Sizi mağazamıza bekliyoruz. Merkez Cami yanındayız.
1: Manzarasıyla büyüleyen, lezzetiyle hafızalara kazınan adres. Loça Restoran, Ali Ağa Çakmaklı Mahallesi'nde denize sıfır konumuyla hafta sonu zengin serpme kahvaltısı, cuma ve cumartesi akşamları canlı müziği, seçkin et ve deniz ürünleriyle fark yaratıyor. Şirket yemekleri ve özel organizasyonlar için rezervasyonlar başladı. 10 kişi ve üzeri gruplara özel fix menü seçenekleri sunulmaktadır. Loça Restoran, Çakmaklı Mahallesi, Sahil Caddesi numara 2'de. Rezervasyon ve bilgi için 0542 130 0993. Loça Restoran. Manzaranın adı, lezzetin adresi.
2: Reklamlar bitti. İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: Sakin ol.
1: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, led box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
1: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğü'nde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin, Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13.0. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığında Tam Nokta.
0: Doğallığın ve lezzetin buluşma noktası Kuzu Bey'i Değirmen Restoran. Yeni Foça yolu Kozbeyli Gencerli mevkiinde. Kendi çiftliğimizden sofranıza gelen doğal etler, odun ateşinde pişen enfes lahmacunlar, birbirinden özel lezzetler ve hafta sonuna özel serpme kahvaltımız sizleri bekliyor. Geniş otoparkı, çocuk oyun parkı ve doğayla iç içe huzurlu atmosferiyle her gün hizmetinizde. Adres Kozbeyli Mahallesi, Kozbeyli Küme Evleri numara 416, Yeni Foça, İzmir. Rezervasyon 0538 465 5905. Kuzu Bey Değirmen Restoran, lezzetin en doğal hali.
2: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler, ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279 menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran, manzara, lezzet ve keyif bir arada.
0: Lezzetli yemek, kalori hesabı, protein dengesi, hepsi aynı tabakta mümkün mü? Mümkün. Çünkü Denge Fit var. Ali Ağa'da sağlıklı beslenmenin yeni adresi Denge Fit Yemek. Fit menülerden sporcu beslenmesine, tıbbi beslenmeden diyet menülere, ofis öğünlerinden sağlıklı atıştırmalıklara kadar dengeli beslenmek isteyen herkes için hazırlandı. Sen sadece seç. Denge Fit senin için hazırlasın, adresine gelsin. Telefon 0531 566 4993. Adres Yeni Mahalle 529 Sokak, numara 13 Devlet Hastanesi Eski Acil Kapısı karşısı. Denge Fit Yemek. Dengeli beslen, fit kal.
3: Reklamlar bitti. Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil. Tam 95'te.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: Reklam.
1: Ali Ağa'da tatlı işi artık dert değil. Kafe, restoran, otel, yemek şirketleri ve toplu organizasyonlar için aradığınız tüm lezzetler keyfince tatlı evinde. Geleneksel şerbetli tatlılardan trileçeye, su böreğinden soğuk baklavaya, catering yaş pastalardan cheesecake'e kadar zengin ürün çeşitleri sizleri bekliyor. Üstelik 50 çeşit modern pasta, sütlüce soğuk kadayıf ve nefis kap tatlılarla perakende satışımız da vardır. Kaliteli ürün, uygun fiyat, zengin çeşit, keyfince tatlı evi. Adres: Atatürk Mahallesi, İstiklal Caddesi, numara 152 Taksim B, Ali Ağa'da. Telefon 0554 568 3535. Instagram: keyfince tatlı Ali Ağa. Keyfince tatlı evi. Tatlının en keyifli adresi. Dünya bir ev olsaydı mutfağı Hasan Ustam olurdu. Anadolu'nun eşsiz yöresel lezzetleri, eşsiz deniz manzarası ve seçkin bir akşam deneyimi. Artık Hasan Ustam öncülüğünde Reva Vela'da. Sürpriz sanatçılar eşliğinde keyifli akşamlar, birbirinden özel sofralar ve unutulmaz anlar için Reva Vela kapılarını açtı. Hafta sonları ise yöresel ürünlerle hazırlanan zengin bir kahvaltı keyfi sizleri bekliyor. Adres: Kozbeyli Köyü, Kozbeyli Küme Evleri, numara 619. Rezervasyon 0532 741 5435.
2: Yeni sezon, yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232 655 69 69. Aşkı
3: nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616 5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
0: Reklamlar bitti. Geçmişten günümüze en hit şarkılar, en hit şarkılar. Körfez'in en güçlü sesi, Radyo Sahil, tam 95'te.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: Adım be arsız.
1: Reklamlar bitti.
2: Arda arda geçmişten günümüze en hit şarkılar. En hit şarkılar. Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil. Tam 95'te.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Gerçek Antep usulü künefe ve bol Antep fıstıklı çıtır katmerin adresi tadında bir künefe. Tüm ürünlerimiz siparişiniz üzerine hazırlanır. Hazır ya da donuk değil, her zaman taze ve sıcacık servis edilir. Mevsim meyveleri, özenle seçilmiş kuruyemişler, çay ve süt ikramlarımızla sizleri bekliyoruz. Tadında bir künefe, Barbaros Caddesi numara 4B Ali Ağa. Sipariş ve bilgi için 0540 271 02 42. Instagram tadında bir künefe. Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Tadında bir künefe.
1: Yarım asırdır araçlarınızın sorununu çözen, sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Euro Repar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres: Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi 618-04-56. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi 618-04-57.
2: Markası, modeli ne olursa olsun her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Euro Repar Car Servis. Aracınıza iyi bakar.
3: Euro Repar, Euro Repar.
4: Sevgiyle bakılan her yaş yeniden can bulur. Çınar Ağacı Huzur Evi ve Yaşlı Bakım Merkezi 20 yıllık deneyimiyle sevdiklerinize güvenli bir yaşam alanı sunuyor. Alzheimer, demans ve palyatif bakımda uzman ekibimiz 7/24 hemşirelik hizmeti ve düzenli doktor muayeneleriyle her an yanlarında. Sıcak bir aile ortamı, günlük grup etkinlikleri, klimalı 2 kişilik televizyonlu odalar ve dileyen misafirlerimiz için konforlu tek kişilik odalar ile huzurlu bir yaşam artık çok yakın. Çınar Ağacı Huzur Evi. Sevgiyle bakılan her yaş daha güzel yaşanır. Adres: 1408 Sokak, numara 7, Yeni Mahalle Ali Ağa. İletişim: 0534 597 09 15.
5: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğü'nde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin, Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13.0. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığında Tam Nokta.
6: Reklamlar bitti.
7: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil. Radyo Sahil. Radyo Sahil. Radyo Sahil. Körfez'in en güçlü sesi
8: Radyo.
7: Radyo Sahil.
8: Tam 95'te.

0: şarkılar.
1: Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil tam 95'te.
2: Radyosahil.com.tr.
1: Radyo Sahil.
2: Körfez'in en güçlü sesi.
1: Tam 95'te.
2: Radyo
1: Sahil.

0: kahvesin en güçlü sesi. Radyo Sahil.
1: Maalesef yok eski ben, isteyerek gülümseyen. Gerek yok anladım yaş dökülürken gözlerimden. Anlatsam hikayemi gelir birkaç büyük beden. Vazgeçtim her şeyden dedim, sen tuttun ellerimden. Toplamak zordu yerden kırılmış kalbimi. Sanki harcamışım vaktimin birçoğunu sahtelerle. Aradım huzuru, sordum nerede, bulamamıştım hiçbir yerde. Sahne bitti, çektim perde, seviştim tüm maddelerle. Nerede derde deva buldum her seferde bela. Ayık çekilmiyor dünya, canım zirvedeyim fena. Hislerimden uzaklaşıp koydum bir kenara. Sanki gülen yüzüm maskem oldu, takıldım bin defa.

Düğün boğazımda, aklıma gelirsin hep tek başıma kaldığımda. Yıllar değişti, ben değişmedim. Beklerim bir şarapla aynı kaldırımda. Uyanmak zor sabahlara, alışmışım günahlara. Çiçekler solmuş, kalbimin dört mevsimi kara. İnsanı sevdikleri sırtından vuruyor. Yargılamak anlamaktan daha kolay geliyor.

0: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe. Manzarasıyla büyüleyen, lezzetiyle hafızalara kazınan adres. Loça Restoran, Ali Ağa Çakmaklı Mahallesi'nde denize sıfır konumuyla hafta sonu zengin serpme kahvaltısı, cuma ve cumartesi akşamları canlı müziği, seçkin et ve deniz ürünleriyle fark yaratıyor. Şirket yemekleri ve özel organizasyonlar için rezervasyonlar başladı. 10 kişi ve üzeri gruplara özel fix menü seçenekleri sunulmaktadır. Loça Restoran, Çakmaklı Mahallesi, Sahil Caddesi numara 2'de. Rezervasyon ve bilgi için 0542 130 0993. Loça Restoran, manzaranın adı, lezzetin adresi.
1: Reklamlar bitti.
2: Tarifesin en güçlü sesi. Radyo Sahil tam 95'te.

0: ard arda geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de.
1: Şimdi Radyo Sahil'de.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: Doğallığın ve lezzetin buluşma noktası Kuzu Bey'i Değirmen Restoran. Yeni Foça yolu Kozbeyli Gencelli mevkiinde. Kendi çiftliğimizden sofranıza gelen doğal etler, odun ateşinde pişen enfes lahmacunlar, birbirinden özel lezzetler ve hafta sonuna özel serpme kahvaltımız sizleri bekliyor. Geniş otoparkı, çocuk oyun parkı ve doğayla iç içe huzurlu atmosferiyle her gün hizmetinizde. Adres Kozbeyli Mahallesi, Kozbeyli Küme Evleri numara 416, Yeni Foça, İzmir. Rezervasyon 0538 465 5905. Kuzu Bey Değirmen Restoran, lezzetin en doğal hali.
1: Tarzınızı yenilemenin zamanı geldi. Şıklığın adresi Aura My Style İzlems. Kendinize yakışanı bulacağınız, stilinizi özgürce yansıtacağınız özel bir dünya. Özenle seçilmiş kadın giyim koleksiyonumuzla şıklığı, zarafeti ve rahatlığı bir arada keşfedin. Aura My Style İzlems. Gelin, deneyin, aynaya bakın ve kendinizi yeniden keşfedin. Aura My Style İzlems. Kendi ışığınızı fark edin, stilinizi cesurca taşıyın. Sizi mağazamıza bekliyoruz. Merkez Camii yanındayız.
0: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, LED box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
2: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler, ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279 menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran, manzara, lezzet ve keyif bir arada. Ali Ağa'da tatlı işi artık dert değil. Kafe, restoran, otel, yemek şirketleri ve toplu organizasyonlar için aradığınız tüm lezzetler keyfince tatlı evinde. Geleneksel şerbetli tatlılardan trileçeye, su böreğinden soğuk baklavaya, catering yaş pastalardan cheesecake'e kadar zengin ürün çeşitleri sizleri bekliyor. Üstelik 50 çeşit modern pasta, sütlüce soğuk kadayıf ve nefis kap tatlılarla perakende satışımız da vardır. Kaliteli ürün, uygun fiyat, zengin çeşit, keyfince tatlı evi. Adres: Atatürk Mahallesi, İstiklal Caddesi, numara 152 Taksim B, Ali Ağa'da. Telefon 0554 568 3535. Instagram: keyfince tatlı Ali Ağa. Keyfince tatlı evi. Tatlının en keyifli adresi.
3: Reklamlar bitti.

Hanımlar beyler, bugün de Namutun Ay Muhabbet'teki beraberliğimiz an itibariyle başladı. Ben Deniz Mahmut Uçakcan, radyonuzdayım. Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla açılışı Meyla ile yaptık. 90'lara gittik. Nur Topu radyonuzdaydı. Vatana, millete, dış temsilciliklerimize ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne hayırlı uğurlu olsun. Ajde Pekkan'la devam ediyoruz. Arada sırada hoş geldiniz.

Kafa Sandal'dan dinlediğimiz şarkıydı, Jest oldu. Hanımlar beyler, Namütün Ayı muhabbet devam ediyor. Bakınız. Ayrıldıktan sonra asla yapmamanız gerekenler demiş. Özellikle sosyal medyaya dikkat diyor. Ya olabilir, hani kimse bunu istemez ama tamam, işler yolunda gitmedi diyelim. Hani karşı tarafta böyle bir ayrılık durumu oldu, istedi. Neler yapmamanız gerekiyor bundan sonra? Bak diyor ki, barışmak için yalvarmayın. Arkadaş, bunu ilişkideyken düşünecektin. Bak, ayrılığı kabullenemeyen herkes genellikle barışmak için hemen çabalamak ister diyor. Eski partnerini sürekli arayarak, yani arayarak boğarak buluşmak ve konuşmak ister. Ancak eski sevgilinize barışmak için yalvarmak sadece kendinizi daha kötü hissetmenize sebep olur demiş. Çünkü bir de zaten bu ayrılığın resmi olarak konuşulmasının öncesinde de bir süreç var. Şimdi o süreci yaşamışsın. Sen o süreçte uyanmışsın ya da uyanmamışsın, bilemeyiz. Nedir? Yapmış olduğun bazı davranışlar partnerini rahatsız etmiştir. Artık hani işin içinden çıkılmaz bir hale gelmiştir. Karşı tarafta doğal olarak ayrılma kararı almıştır. Ve sonrasında sana bunu söyler. Sen şey olarak düşünüyorsun. O an bu kararı aldı lan, yürü git. Sonra bir daha salya sümük. Bırak, bekle. Bak, hatalarınızı kabul etmeniz ve özür dilemenize rağmen eski partneriniz sizinle barışmıyorsa bir daha onu rahatsız etmeyin diyor. Evet. Demek ki hatalarınız o kadar büyük ki, ya da mesela hatayı kabul ettin. Ne yapacaksın? Değişecek misin ondan sonra? Aynı hatayı yapmayacak mısın? Yani ne kadar değişebilirsin? O da var. Bir de ne kadar değişebilirsin yani. İnsan, evet, insanoğlu her an gelişime açıktır. Bunu biliyoruz. Tamam, kabul. Her an hayattan bir şeyler almaya devam ediyoruz ama ha böyle gençlik yıllarındaysan, böyle 18-19 yaşlarındaysan evet çabuk değişirsin, ama gelmişsin 30-40 yaşlarına, çok da büyük değişim olmaz. Hoşgörü, belki hoşgörü anlamında şeyler olur. Özellikle mevzu mesela, nasıl derler? Kadınların en çok şikayet ettiği mevzulardan bir tanesi biz erkeklerin boğucu kıskançlığı. Veya çok fazla karışmak. Ha, kıskançlık demeyelim, çok fazla karışmak. Onu giyme, buraya gitme, şu saatte neredesin, böyle. O kısma girdikten sonra değişemezsin. Bak, değişemezsin. Çünkü sen değişe değişe oraya geldin. O senin zaten değişmiş halin. Kendinizi değiştirmeyin diyor mesela. Ayrılıkları atlatabilmek biraz zaman gerektirir. Ayrılığı kolay kabullenemeyen herkes kendisini değiştirmenin yollarını arar diyor. Bu süreçte kuaförler falan bayağı para kazanıyor. AVM'ler mesela ondan sonra. Bak, direkt yazmış. Ayrılık sonrası boyanan ya da kesilen saçlar sonraki süreçlerde büyük pişmanlık yaşamanıza sebep olabilir diyor. Ya bırak ayrılmışsın, niye saçı kesiyorsun? Saçın da günahı var. Hani böyle değişiklik meyişik istiyor da isteme, bırak başka şeyler değiştir kendini. Bak, ayrılık sonrası kendinizi değiştirmek yerine yeni hobiler edinerek zihninizi rahatlatabilirsiniz diyor. Böylece bu süreç sizin için daha kolaylaşır. Sosyal medyadan uzak durun demiş mesela. Özellikle zaten sosyal medyaya dikkat diyordu başlıkta da. Neden?

sen de rahatlarsın. ne demiş, takip ediyor falan filan. Niye bunu yapıyorsun yani? Tamam. Evet, artık hayatına yeni birisi girebilir. Gayet doğal bir şey bu. Çünkü sen artık eski sevgilisin, bak adı üzerinde. Seni mi bekleyecek? Ayrılır ayrılmaz hala eski sevgilinizi takip etmek sadece kendinizi daha kötü ve üzgün hissetmenize sebep olur. Ayrılık sürecini kolaylıkla atlatmak istiyorsanız sosyal medyadan uzak durun. Eski sevgilinizi takipten çıkarın ve arkadaş al bak, uzmanlar diyor bunu. Benim söylediklerimi tekrar ediyorlar yani. Eski sevgilinizi takipten çıkarın ve onunla ilgili haber almayın diyor, bitti. Hatta böyle şey bile var. Hani böyle arkadaşlarınızdan efendime söyleyeyim. Aileden olabilir. Hala iletişim halinde olan varsa sildir kardeşim. Sonrasında güçlü görünmek için uğraşmayın diyor. Ne sebeple ayrılmış olursanız olun, üzülmeniz çok doğaldır. Her zaman birlikte olduğunuz partnerinizle yolları ayırmak çok zor gelebilir. Yalnızlığa alışmak çok güç olabilir. Bir sal kendini. Yani bir güçlü kadın, güçlü erkek imajı çizmek hakikaten o süreçte var olan gücünüzü tüketmenize sebep olur. Bir bırak kendini. Hani üzülmen mi gerekiyor? Üzül. Veya hani oh kurtuldun mu diye kurtul. Ama bunun için ekstra çaba sarf etmeye gerek yok. Yani bir hafiften bir kabuğuna çekilmek lazım. Hani paldır küldür. Bak mesela hep bu çıkar karşımıza. Patada kütede böyle bir yeni ilişki değil. Bir dinlen ya, bir sakinleş yani. Sonra zaten yine olanlar olacaktır. Durum böyle efendim. Yani diyor ki genel olarak hani ayrılıktan sonra bir sakinleşin diyor. Bir şöyle onunla ilgili ne var ne yok hayatınızdan bir silin diyor. Sosyal medyadan takip etmeyin diyor. Takip etmesine izin vermeyin diyor. Bu şekilde bu süreci atlatın diyor.

0: Dünya bir ev olsaydı mutfağı Hasan Usta'm olurdu. Anadolu'nun eşsiz yöresel lezzetleri, eşsiz deniz manzarası ve seçkin bir akşam deneyimi. Artık Hasan Usta'm öncülüğünde Reva Vela'da. Sürpriz sanatçılar eşliğinde keyifli akşamlar, birbirinden özel sofralar ve unutulmaz anlar için Reva Vela kapılarını açtı. Hafta sonları ise yöresel ürünlerle hazırlanan zengin bir kahvaltı keyfi sizleri bekliyor. Adres Kozbeyli Köyü, Kozbeyli Küme Evleri, numara 619. Rezervasyon 0532 741 54 35.
1: Hayalinizde ne varsa gelin gerçekleştirelim. Mutluluğun resmini Hilton farkı ile resmedelim. Düğün, nişan, kına ve benzeri tüm organizasyonlarınızda erken rezervasyonun avantajlarını Hilton kalitesi ile birleştirelim. Sektörün öncüsü Hilton markasının tüm deneyimini Hampton by Hilton İzmir Aliada sizlere sunmayı bekliyoruz. Bilgi ve rezervasyon için 610-0-0.
2: Yeni sezon yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232 655 69 69. Aşkı
3: sonunda. Lezzetli yemek, kalori hesabı, protein dengesi. Hepsi aynı tabakta mümkün mü? Mümkün. Çünkü Denge Fit var. Ali Ağa'da sağlıklı beslenmenin yeni adresi Denge Fit Yemek. Fit menülerden sporcu beslenmesine, tıbbi beslenmeden diyet menülere, ofis öğünlerinden sağlıklı atıştırmalıklara kadar dengeli beslenmek isteyen herkes için hazırlandı. Sen sadece seç. Denge Fit senin için hazırlasın, adresine gelsin. Telefon 0531 566 4993. Adres Yeni Mahalle 529 Sokak, numara 13 Devlet Hastanesi Eski acil kapısı karşısı. Denge Fit Yemek. Dengeli beslen, fit kal.
4: Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Gerçek Antep usulü künefe ve bol Antep fıstıklı çıtır katmerin adresi tadında bir künefe. Tüm ürünlerimiz siparişiniz üzerine hazırlanır. Hazır ya da donuk değil, her zaman taze ve sıcacık servis edilir. Mevsim meyveleri, özenle seçilmiş kuru yemişler, çay ve süt ikramlarımızla sizleri bekliyoruz. Tadında bir künefe, Barbaros Caddesi numara 4B Ali Ağa. Sipariş ve bilgi için 0540 271 02 42. Instagram tadında bir künefe. Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Tadında bir künefe.
5: Reklamlar bitti.

Aleyna Tilki ayrı gitme radyonuzda. Efendim hapşırır mısınız? Yani herkes hapşırır. Bundan doğal bir şey yok. Benim çocukluk yıllarında çok fazla bir rahatsız edici durumdu. Bu alerji vardı. Bu da şey, hani genelde böyle polen alerjisi falan filan olur ya, bende değil. Daha çok ilkbaharda ve sonbaharda olurdu bu. Ama böyle polenle molenle alakası yok. Tamamıyla güneşle alakalı. Sabah uyandığımda o böyle, bir de bahar güneşi, ilkbahar ve sonbahar güneşi biraz farklı oluyor. Böyle surata şak diye yapıştı mı, böyle burun hafiften böyle bir kaşınmaya başlar. Sonrasında ilk hapşırıkla beraber seriye bağlarım ben onu, otomatiğe bağlarım, bağlardım. Yıllarca uğraştım bununla. Herhalde bu genetik bir şey çünkü annemde de vardı. Hatta şey, abimde de var. Yani ailenin bir kısmında genetik. Diğerleri olayı çözmüşler. Ben de çözdüm yıllar sonra da. Ama berbat bir şeydi yani. İnanın hiç abartmıyorum. Böyle burnumu kırasım geliyordu. Ya sabah okula diye çıkıyorsun evden, hapşıra hapşıra gidiyorsun. Her nefeste hapşırık mı olur ya? Böyle vallahi burnumu kırasım geliyor. Yani kırayım komple düzlensin, orası çıksın. Ne var mı yok, herkes rahatlasın diye. Sonrasında bir yıllar sonra böyle rastgele bir eczacı arkadaş bir hap vermişti, alerji hapı. Küçük bir şey yani. Ondan bir kullandım lan dedim, buymuş ya. Buymuş yani mevzu. Ha ondan önce doktora niye gitmedin diyen olur, olabilir. O zamanlar iğne korkum vardı. Çok mecbur kalmadıkça doktora gitme durumu olmuyordu bende. Yani çok mecbur kalacağım yani, hani böyle sürüneceğim falan da ancak öyle. Ben doktora pazarlıkla gidiyordum ya evdekilerle. Bakın iğne verirse yaptırmam, haberiniz olsun. Hayatta yani öyle feci korkardım. Sonra ona da alıştık. O da vız geliyor, tırs gidiyor artık. hapşırma şekliniz nasıl bir insan olduğunuzun göstergesi demiş. Ya nasıl bir insana hapşırıyorsun abi işte. Mesela bazen şey olur, hani birdenbire bir gelir, bir kere de kontrol edemezsin böyle. Hapşır, Allah ne verse çıkar hepsi. Hani burun geniz kısmına kadar temizler kendini. Yani şu an çok iğrenç bir sohbet olduğunun farkındayım ama hepimizin başında olan bir şey yani. Hepimizin başına gelen bir şey. Bazen kontrolle hapşırırsın. Nedir mesela, işte hani mendil falan kullanırsın ama etraf rahatsız olmasın diye. Bazen biraz daha böyle, esasında hapşırık geldiği zaman hapşırman gerekiyor. Tutmaman gerekiyor zaten. Tutmak çok daha sakıncalı. Bir kılcal damarlar zarar görebilir. Bu iş hani ölüm, Allah göstermesin, ölüme kadar gidebilir. Hapşırık geldi mi hapşıracaksın. Bu kadar basit. TDK tarafından, Türk Dili Kurumu'nu niye karıştırıyorsunuz buraya? Burun zarlarının gıcıklanması ile solunum kaslarının birdenbire kasılmasıyla ağız ve burundan hızlı, gürültülü soluk boşaltmak şeklinde tanımlanan hapşırma eylemi. TDK bu şekilde mi tanımlamış bunu? Nasıl bir insan olduğunuzu ortaya koyabilir mi? Yanıt evet demiş. Bakalım nasıl bir insansınız? Nasıl hapşırıyorsunuz? Bir düşünün, nasıl hapşırıyorsunuz genel olarak? Yüksek sesli ve dışarıya doğru mu hapşırıyorsunuz? Sessizce içeriye doğru mu hapşırıyorsunuz? İçeri doğru nasıl oluyor? İçime içime hapşırdım. Hapşırığınızı tutmaya mı çalışırsınız? Hapşırmaktan rahatsız mı olursunuz? Ben zaman zaman rahatsız olurum tabii. Kalabalık bir mekandaysa çok başıma gelmesini istemem. Ama evdeysem ohoho. Hapşırığın remixini yaparım. Bakın, yüksek sesli ve dışarıya doğru hapşırırsanız demiş. Yani bu bende var. Net, samimi söyleyeyim. Bu insanlar diyor, hapşırmayı çok eğlenceli bulur. Evet, rahatlıyorsun. Genellikle yüksek sesli ve olumlu dururlar ve her ortamda rahatlıkla hapşırırlar. Yok, o kadar değil. Özgüveni yüksek olan bu insanların sosyal zekaları yüksektir demiş. Vay. Sessizce içeriye doğru hapşırıyorsanız eğer, bu kişiler utangaçtır diyor. O içeriye doğru hapşırmak nasıl oluyor? Şey mi, hani böyle yakanı açıyorsun, içeri böyle sokuyorsun burnunu. İçeriye doğru nasıl? Bu kişiler utangaçtır demiş. Hapşırırken ve burunlarını silerken gürültü yapmamak ve kimseye rahatsızlık vermemek için çabalarlar. Fizyolojik bir olay, ver rahatsızlığı ya. Görgü kurallarına sahiptirler. Ha biz görgüsüzüz. Ve sosyal olarak neyin kabul edilip edilmediğinin farkındadırlar. Bu insanlar genellikle sosyal yargıya da daha duyarlıdır demiş. Hapşırığı tutmaya çalışmak, işte bu önermediğimiz bir hareket zaten. Bu demiş, isteğe bağlı bir alışkanlıktır. Bu insanlar toplum içinde burunlarını silmekten de rahatsız olurlar ve sosyal olarak güvensizdirler. Burun aktı mıydı da sileceksin.
bak. Önümüz kış. Bu burun akacak. Tuttuğun zaman o da iyi değil. Fırk fırk fırk burun mu çekeceksin ya? Çıkart. Umuyorum şu an yemek yiyen falan yoktur aranızda. Bütün bu yemektir, kahve keyfinizi falan canına okuduğumu farkındayım. Ama sağlık haberi sonuçta, oradan da kişiliğe bağlamışlar. Hapşırmaktan rahatsız olanlar için bakın ne diyor. Hapşırmaktan hoşlanmayan bu kişiler başkalarının hapşırığından da rahatsız olurlar. Bu tip kişiler dış görünüşleri konusunda hassastır ve insanların kendileri hakkında ne düşündüklerini fazlaca önemserler demiş. Bunlarmış efendim. Yani siz hangi model hapşıranlardansınız? Bir düşünün ve bakın acaba sizinle bu anlatmış olduğumuz kişilik özellikleri birbirine uyuyor mu?

0: Meriç Sen Sevyeter radyonuzda. Hanımlar beyler, namütün ay muhabbet devam ediyor. Bendeniz Mahmut Uçarcan, radyonuzdayım Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla.
1: Sanadır her sözüm, yok ki başka çözüm.
0: Ooo bakın.
1: Sen Sevyeter.
0: Erkeklerin yalan söylemesinin altında bu sebepler yatıyor denmiş. Umarım geçerli bir sebeptir ha. Sonra bir daha valla erkek arkadaşlarım öncelikle trip atmaya başlıyor. Sen niye durduk yere bizi gömüyorsun diye. İlişkilerde yalan söyleyen biriyle karşılaşmak güveninizin kırılmasına sebep olur demiş. Yani evet, tabii ki bu sadece hani aşk meşk değil, tüm ilişkilerde karşınızdaki insanın yalan söylediğini biliyor olmak bir defa güvenemezsiniz, yani bu kadar basit. Özellikle demiş erkekler bazı durumlarda çekinmeden yalan söyleyebilir. O kadar rahat, o kadar profesyonel. Bu yalanlar her ne kadar zararsız gibi görünse de ilişkilerin ilerleyen dönemlerinde ciddi sorunlara sebep olabiliyor demiş. Bakalım nelermiş bunlar? Erkeklerin yalan söylemesinin altında yatan sebepler. Etkileyici olduğunu düşünmek. Nasıl ya? Yalan söylediğimiz için ya da bir erkek yalan söylediği için etkilenen kadın var mı? Aman yarabbim, ne güzel yalan söyledi.
2: Oho. Dur. Sevdin değil mi?
0: Ha, ilişkilerin en başında yani flört döneminde erkekler kadınları etkileyebilmek için yalan söylüyor. Tamam, hepimiz bir He-Man'iz. Hepimiz Voltran'ız. Ne bileyim yani, başka ne var? Öyle böyle değiliz yani. Kendilerini daha akıllı, daha yetenekli ve daha başarılı göstermek için küçük beyaz yalanları söylemeyi ihmal etmiyor. Bu aynı şey gibi, bak direkt gözümün önüne o geldi. Bir kuş türü, şu an adı aklımda değil, bilen varsa yazarsa sevinirim. Bu kuş türünde erkek kuş dişiyi etkilemek için aşk dansı yapıyor. Hiç izlediniz mi onu sosyal medyadan? Mutlaka bakın. Şey diye de bakabilirsiniz. Hani kuşların aşk dansı deseniz muhtemelen çıkar karşınıza. Böyle kanatları manatları bir açmalar, bir göreceksin şekiller. Lan kuşsun sen. Dişi de oradan böyle oturmuş bakıyor böyle. Boş yani, hiç etkilenmiyor. O oradan etrafında dönüyor. Bir de müzik eklemişler ona şeyde. National Geographic'te izlemiştim ben onu. Ama o aynı video şeyde de var. YouTube'da falan var. Böyle müzik de eklemişler ritme göre. Ölürsünüz gülmekten. Oradan öyle dönüyor, buradan böyle dönüyor. Kanatlarını açıyor, kendini büyük gösteriyor. Etkileyecek kızı. Kız oralı değil. Sonra uçuyor gidiyor zaten. Bizimki kalıyor ortada sap gibi. O videoya bakın mutlaka bir ara. Bak, kadınları etkilemek için yalan söylemek erkeklere çok yanlış gelmiyor demiş. Ancak bu tarz yalanlara başvurmak genellikle düşük bir özgüvenin işareti oluyor. Böyle durumlarda erkekler kendini yetersiz hissettiği her an yalan söylüyor demiş. Yalanla başladın ya, yalanla devam ediyorsun bir daha. Nedir? Kendini olduğunun dışında gösterdin. Belki bu hani entelektüellik adına olabilir. Belki iş güçle alakalı bir şey olabilir. Sosyal yaşamla alakalı olabilir. Mesela kendini olduğunun dışında gösterdin. Sonra bir daha ne oluyor? Olduğunun dışında gösteriyorsun ya. Başka bir zaman yine benzer bir konu olduğunda bu sefer tekrardan olduğunun dışında gösteriyorsun. Göstermek zorundasın artık. Sonra bir daha ikileme düşüyorsun. Toparlayamıyorsun da. Oğlum düz ol, düz, düz. Çeşitli bahanelerle uzaklaşmak demiş mesela. Her kadının ilişkide partnerinden birçok beklentisi bulunur. Beklentileri karşılanmadığında hayal kırıklığı yaşayabilirler. Erkekler için bir kadını reddetmek ve bir ilişkiyi bitirmek sanıldığı kadar kolay olmaz diyor. Sonra bir daha uğraşıyorsun vallahi. Hele bir de böyle bir yakın erkek arkadaşın ilişkiden çıktıysa of, onu teselli edeyim derken. O salya sümük haller var ya, of. Karşınızdaki insana zarar vermeden bazı şeyleri noktalamak isterler. Sizinle artık görüşmek ve bir ilişki sürdürmek istemiyorsa çeşitli bahaneler söyleyerek ondan uzaklaşmanızı beklerler diyor. Bu aralar yoğunum, toplantım var. Cümleleri aslında size vakit ayırmak istemediğinin göstergesi olabilir demiş. Erkekler bu durumu doğrudan söyleyemediği için çeşitli yalanlarla sizi kırmadan iletişimi kesmeye çalışır. Ha, vallahi işte aramadın, vallahi yoğunum ya. Dün sabahtan akşama kadar görüşük, yoğun değildim. Bu akşam görüşümde toplantım var ya vallahi. Lan ne toplantısı, sen tekel bayisin. Bayi toplantı var işte. Bunları görürsünüz, duyarsınız. Güvensizlik demiş mesela. Erkekler kadınların söylemlerinin ve eylemlerinin birbiriyle tutarsız olduğunu düşünür. Öyle mi düşünüyoruz? kadınların söylemlerinin ve eylemlerinin birbiriyle tutarsız olduğunu düşünür. Bu sebeple bir kadına asla hemen güvenmek istemezler. Tamam işte sorular soracaksın, öğreneceksin, tanıyacaksın. Yani kimse kimseye patada kütede güvenmez zaten. Bunun bir süreci vardır. Bakarsın, yoğurursun. Düşünürsün söylenenleri, yaşananları şöyle bir elden geçirirsin. Bakarsın nedir ne değildir. Erkeklere karşı ne kadar dürüst olsanız da diyor ve onu anlayışla karşılayacağınızı söyleseniz de erkekler buna inanmaz. Bu sebeple de bazı konularda yalan söylerler. Niye sırf kadına inanmadığımız için yalan söylüyoruz bak. Tartışmaktan kaçınmak için bu yalanlara başvururlar diyor. Kadınların gerçeklerle baş edemeyeceğine inandıkları için özellikle geçmiş ilişkileri konusunda asla dürüst davranmayı seçmezler. Geçmişte neler neler yaşamıştır. Ama konu açıldığında ya yok be. Şöyle bir şey yok yani. Yani burada en doğrusu bence geçmişi çok fazla kurcalamamak lazım. İki taraf için de geçerli bu. Tamam elbette ki yani geçmişi öğreneceksin. O ayrı bir şey ama her şeyi de öğrenmene gerek yok. Yani çünkü eğer geçmişle ilgili hiç konuşmazsan bu olmaz. Tanımak için geçmişten mutlaka bir şeyler öğrenmek istersin. Veya kafanda bir soru işareti vardır. Merak ettiğin bir şey vardır. Kurcalıyordur beynini. O kurcalamanın önüne geçmek için mutlaka sorman gerekir. Çünkü sormazsan o hani beyninde kurt var ya, o kurt senin beyninin tamamını yiyecek. Çünkü o kurt beyninde artık dolaşacak yani. O yüzden en temizi oturup soracaksın, konuşacaksın. Bu kadar basit yani. Sormadığın zaman yani içine attığın zaman o bir daha içinde büyüyecek. Kurtken kelebek olup anı kurtarmak için yalan söylerler. Zaten şu anı kurtarmak, anı yaşamak çok tehlikelidir. Yani çok tehlikelidir derken şöyle sevgili kadınlar, bir erkek size bu şekilde yaklaşıyorsa uzaklaş ondan. Yani bu şekilde telkinler veriyorsa işte anı yaşamak, işte yani şu an, bu an, işte bu an, o an. Böyle triplerle geliyorsa bu seni etkilemeye çalışıyor ama derdi başka onun artık orada. Hani böyle şey, durma orada. Yani sen bilirsin, yine istersen dur, bizi karıştırmaz, şey, bizi ilgilendirmez senin hayatın ama üzerler. Erkekler karar verme konusunda çok zorluk yaşar demiş. İlişkiniz konusunda karar vermekte zorlandıklarında ve kendilerini rahat hissetmediklerinde gözlerini kırpmadan yalan söylerler diyor, o derece. Önemli kararları yalan söyleyerek ertelemeye çalışırlar. Anı kurtaracak basit bir yalan söylemek kafalarının rahat olmasına sebep olur. İşte bak, orada anı kurtardığını düşünüyorsun ama sonrasında o kurtardığın an ileride sana çok daha büyük bir fatura olarak geri gelecek. Tamam, o anı mesela kurtardın. Nedir? Karşı tarafı ikna ettin. Bir şey oldu yani, herhangi bir şey. Bir yalan söyledin. Yani söylemen gerekenin dışında başka bir şey söyledin. O anı kurtardın mesela. Fakat sonrasında o anın faturası faiziyle beraber gelecek sana. Bu sebeple demiş, onlardan ciddi kararları hemen vermelerini beklemeyin diyor. Bu konuda süre tanıyın, özellikle söz konusu ilişkinizle ilgili bir kararsa düşünmesi için zaman verin diyor. Şimdi çok da hızlı düşünemeyiz. Çok pratik çalışmıyor yani kafalar bizim. Bunlarmış efendim erkeklerin düşünmeden yalan söylediği konular. Dur, düşünmeden miydi? Bir dakika dur. Erkeklerin, pardon, düşünmeden demeyelim. Çok da şey, haksızlık yapmayalım. Erkeklerin yalan söylemesinin altında yatan sebepler bunlarmış.

0: Doğallığın ve lezzetin buluşma noktası Kuzu Bey'i Değirmen Restoran. Yeni Foça yolu Kozbeyli Gencerli mevkiinde. Kendi çiftliğimizden sofranıza gelen doğal etler, odun ateşinde pişen enfes lahmacunlar, birbirinden özel lezzetler ve hafta sonuna özel serpme kahvaltımız sizleri bekliyor. Geniş otoparkı, çocuk oyun parkı ve doğayla iç içe huzurlu atmosferiyle her gün hizmetinizde. Adres Kozbeyli Mahallesi, Kozbeyli Küme Evleri numara 416, Yeni Foça, İzmir. Rezervasyon 0538 465 5905. Kuzu Bey Değirmen Restoran. Lezzetin en doğal hali.
1: Tarzınızı yenilemenin zamanı geldi. Şıklığın adresi Aura My Style Islams. Kendinize yakışanı bulacağınız, stilinizi özgürce yansıtacağınız özel bir dünya. Özenle seçilmiş kadın giyim koleksiyonumuzla şıklığı, zarafeti ve rahatlığı bir arada keşfedin. Aura My Style Islams. Gelin, deneyin, aynaya bakın ve kendinizi yeniden keşfedin. Aura My Style Islams. Kendi ışığınızı fark edin, stilinizi cesurca taşıyın. Sizi mağazamıza bekliyoruz. Merkez Cami yanındayız.
2: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğü'nde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin. Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13.00. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığında Tam Nokta.
3: Ali Ağa'da tatlı işi artık dert değil. Kafe, restoran, otel, yemek şirketleri ve toplu organizasyonlar için aradığınız tüm lezzetler keyfince tatlı evinde. Geleneksel şerbetli tatlılardan trileçeye, su böreğinden soğuk baklavaya, catering yaş pastalardan cheesecake'e kadar zengin ürün çeşitleri sizleri bekliyor. Üstelik 50 çeşit modern pasta, sütlüce soğuk kadayıf ve nefis kap tatlılarla perakende satışımız da vardır. Kaliteli ürün, uygun fiyat, zengin çeşit, keyfince tatlı evi. Adres: Atatürk Mahallesi, İstiklal Caddesi, numara 152 Taksim B, Ali Ağa'da. Telefon 0554 568 3535. Instagram: keyfince tatlı Ali Ağa. Keyfince tatlı evi. Tatlının en keyifli adresi.
4: Sevgiyle bakılan her yaş yeniden can bulur. Çınar Ağacı Huzur Evi ve Yaşlı Bakım Merkezi 20 yıllık deneyimiyle sevdiklerinize güvenli bir yaşam alanı sunuyor. Alzheimer, demans ve palyatif bakımda uzman ekibimiz 7/24 hemşirelik hizmeti ve düzenli doktor muayeneleriyle her an yanlarında. Sıcak bir aile ortamı, günlük grup etkinlikleri, klimalı 2 kişilik televizyonlu odalar ve dileyen misafirlerimiz için konforlu tek kişilik odalar ile huzurlu bir yaşam artık çok yakın. Çınar Ağacı Huzur Evi. Sevgiyle bakılan her yaş daha güzel yaşanır. Adres: 1408 Sokak, numara 7, Yeni Mahalle, Ali Ağa. İletişim 0534 597 09 15.
5: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe.
6: 1980'den beri Uğrak Büfe.
5: Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616 5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
7: Reklamlar bitti.

Sinan Akçıl ve birkaç arkadaş daha var orada. Ne bu? Milli B mi? Milli B, Kero. Yani bu yeni dönem şarkıları genel olarak böyle biliyorsunuz. Toplu halde söyleniyor. Kalabalık bir vokal eşliğinde. İsimlerin çoğunu da ben pek bilmiyorum. Hatta bazılarının telaffuzunu dahi bilmiyorum. O derece ilgiliyim. Buna da nasıl yapacağız bilmiyorum. Neyse efendim, konumuz o değil. Uganda'ya götüreceğim sizi. Uganda'da bir düğüne davetliyiz. Uganda'da bir adam aynı günde 7 kadınla evlendi. Abi ne yaptın? Aynı günde, böyle şey de değil yani, tabii şey olarak düşünmeyin, hani ayrı ayrı değil yani, sabah saat 8'de bir tanesi, oradan gidiyor 9'da diğer nikah, 10'da diğer nikah, öyle değil. Toplu kıyım. Ugandalı bir adam, ikisi kız kardeş olmak üzere aynı gün 7 kadınla evlendi. Eşlerine düğün hediyesi olarak araba veren damat, hepsine mi? Oo, damatta para çok. Eşlerinin kendisine bağlılığına övgüde bulunarak, bağlılığına, gelecekte daha fazla kadınla evlenmeyi düşündüğünü söyledi. Ve 7 tane eşim var. Hepsinden çok memnunum. Bugün hepsiyle evlendik. Bana çok bağlılar, çok sadıklar. İsim neydi bu ilerdik? Arada karıştırıyorum. Hepsi bana çok bağlı. Hepsi benim için çok özel. Bu yüzden ileride birkaç kadına daha evlenmeyi düşünüyorum. Ugandalı bir adam aynı günde 7 kadınla evlenerek ortak düğünü yaptı. Ulusal medyada yer alan haberlere göre Uganda'da geleneksel tedavi yöntemlerini uygulayan bir hekim olan, bayağı başarılı bir hekimmiş belli, Sisalongo Nisikonene Habib Sezigu, ülkenin Bugereka kasabasında 7 kadınla aynı anda evlendi. Evlendiği kadınların arasında iki de kardeş bulunan Sezigu. Şimdi onlar şey mi oluyor? Hem kardeş hem de elti mi oluyor? Yok, ne alaka elti? Kuma. Heh, kuma. Elti ne ya? Eşlerine düğün hediyesi olarak araba verdi. Çok sayıda davetlinin katıldığı düğün yerel halkın da şaşkınlığına yol açtı. Niye, oralarda oluyor böyle şeyler? Düğünde konuşan Sezigu, eşlerinin kendisine bağlılığına övgüde bulunarak gelecekte daha fazla kadınla evlenmeyi düşündüğünü söyledi. Oğlum ne yiyorsun, ne içiyorsun lan? Sezigu'nun büyük babasının 6, babasınınsa 5 eşi olduğu aktarıldı. Ha, aileden geliyor yani bu. Aile gelenekleri. Damadın ülkede tek seferde en fazla kadınla evlenen kişi olduğu tahmin ediliyor denmiş. Bak, tahmin ediliyor, kesin bilgi yok bu arada. Hani böyle bir ihtimal var. Bir kere de en fazla kadınla evlenen damat olabilir. Ama olmaya da bilir. Yani mide meselesi mi demek lazım buna? Ne demek lazım tam bilemiyorum. Hani bu sadece örf adetle falan açıklanabilecek bir durum değil bence. Hani sadece hani nedir? Orada böyle oluyor deyip onun arkasında... Ya bilmiyorum vallahi. Neyse yani ilgilenmiyorum da. Çok tatın yani. Ne abi, ne diyeyim başka? Yani hepsi mutluymuş tabii ki. Hepsi de bağlı. Bir yastıkta zor olur da 7 kişi, bir de adam 8 kişi. Birkaç yastıkta şey olsunlar inşallah, kocasınlar inşallah. Yani biz ancak bunu söyleriz.

Işın Karaca, Yılların Şarkısı çok da güzel bir cover oldu. Gönül Radyonuzdaydı. Namütenayi muhabbet devam ediyor. nmmradyo@gmail.com e-mail adresim. Bu adresten bana ulaşabilirsiniz. Yine sosyal medyada radyomuzu takip etmeyi ihmal etmeyin. Ve şimdi yine bir cover Nez Radyonuzda bu defa oldu mu?

Bakın herkes farkında olmadan yapıyor demiş. Daha önce hiç duymadığınız bu kelime ilişkinizin sonu olabilir. Kelimeden dolayı mı? Yoksa başka bir şey mi var orada? Nedir bu? Teknolojik gelişmelerle birlikte telefonlar adeta hayati organımız haline geldi. Evet öyle. Bundan mesela 10 yıl önce...

süredir gündelik yaşamın en temel unsurları arasında yer alan telefonlar birçok sorunu da beraberinde getiriyor. İşte WhatsApp'ı var bunun, Instagram'ı var çeşitli. Farkında olarak ya da olmayarak birçok kişi fobbing adı verilen davranışı sergiliyor, ilişkinin sonunu getiriyor demiş. Nasıl mı diyor, nasıl yani? Ha, bazı bilim insanlarına göre sürekli telefona gömülme durumu fobbing günümüz ilişkilerini ciddi şekilde olumsuz etkileyen unsurların başında geliyor. Fobbing günümüz romantik ilişkileri için oldukça önemli bir tehdit. Yani bir zahmet. Yani sürekli telefona gömülüyorsan. Temel olarak bir kişinin başka insanların yanındayken dahi telefona gömülmesi anlamına geliyor. Bu yeni davranış biçimi kulağa son derece masum gelebilir. Vallahi kulağa masum gelir gelmez bilmiyorum ama diğer insanlar için acayip derecede rahatsız edici bir şey. Hatta geçtiğimiz günlerde bir fotoğraf gördüm ben. Bir arkadaşım paylaşmış kendi aile bireyleriyle beraber. 5-6 kişi oturuyor. Herkes telefonda. Herkes kendi telefonunda. Elbette kontrol edeceksin. Nedir? Mesaj gelir veya bir şey merak edersin, bakarsın veya işinle alakalı bir şey olabilir. Bu olur. Ama sürekli de böyle telefona gömüldüğün zaman da ben mesela o ortamda durmak istemem. Bir de zaten esasında sürekli böyle bir durum varsa da o ortamda bazı şeyler olmamış demektir bence. Yani eksiklikler var demektir. Hani sen mesela nedir? Sevgilinle berabersin, ailenle berabersin. Demek ki bağlarda bir olmamış bir şey var yani. Ki oraya bakıyorsun. Dediğim gibi elbette bakacaksın. Bak mesaj gelir, her şey gelir, o ayrı. Ya ne bileyim Twitter'a bakarsın, bakarsın Facebook'a bakarsın, bakarsın ama bunun bir şeyi vardır. Bir süresi de demeyeyim yani bir mantığı vardır. Ha öyle söyleyeyim. Ancak yapılan bilimsel araştırmalara göre insan ilişkilerini özellikle de romantik ilişkileri oldukça olumsuz etkiliyor. İngilizce telefon ve küçümseme kelimelerinin birleşiminden türetilen fobbing, diğer insanların yanında sürekli telefonla uğraşma davranışı için kullanılan bir kavram. Sıklıkla bu davranışı gerçekleştiren kişilerin çevrelerini önemsemediği veya küçük gördüğü izlenimi yaratıyor demiş. Ya da sıkılmış oradan. Tamam sıkıldıysan git. Yapılan bir takım bilimsel araştırmalar ortalama bir insanın günde 3 saat 23 dakikasını telefon başında geçirdiğini gösteriyor. Bu araştırmalara göre pek çok insan günde en az 58 kere telefonunu kontrol ediyor. Ben mesela özellikle yayın esnasında falan muhtemelen daha fazla kontrol ediyorum. Hani 58 kere ortalama için yapmış ama ben mesela yayındayken en az bu kadar kontrol ediyorumdur. Hatta mesela bu cümleyi söylerken bile şöyle bir bakıyorum yani. Uzmanlar telefon başında geçirilen uzun sürelerin göz sağlığı için oldukça önemli bir tehdit olduğunu ifade ediyor. Göz sağlığı, ruh sağlığı, ilişki sağlığı. Ancak fobbing nedeniyle tehlikeye giren yalnızca göz sağlığımız olmayabilir demiş. Avustralya'daki bir üniversitede gerçekleştirilen çalışmalara göre fobbing en çok eşleri etkiliyor. Bu niye bu kadar telefonda? O telefonda neler dönüyor efendi? Fobbing romantik ilişkide bu davranışa maruz kalan tarafın kendisini dışlanmış hissetmesine neden oluyor. Öte yandan fobbingin olağan hale geldiği ilişkilerde taraflardan birisi aldatıldığı şüphesine kapılıyor. Ağzı beysi yok, gayet normal, kapılır. Evdesin, sürekli telefon elde. Yatıyorsun, telefon elde. Bütün bunlar fobbingi günümüz ilişkilerinin en tehlikeli düşmanlarından biri haline getiriyor demiş. Sık sık telefonuyla ilgilenen kişiler farkında olmadan çevresindeki insanlara olumsuz mesajlar veriyor. Yapılan çalışmalar bu davranıştan eşlerden sonra en çok yakın arkadaşların, kardeşlerin, çocukların ve ebeveynlerin etkilendiğini ortaya koyuyor. Geldiğinden beri telefon bir yüzünü göremedik be. Yani telefon bağımlıları bu olumsuz davranışlarıyla en çok yakın çevrelerini etkiliyor. Örneğin çocuklar sıklıkla bu davranışa maruz kaldıklarında ebeveynlerinin kendileriyle ilgilenmediğini düşünüyor ve reddedilme hissine kapılıyor demiş. Bak en tehlikelilerinden biri de bu esasında. Sen ne yapıyorsun? Mesela ona da bir tane telefon veriyorsun ya da tablet veriyorsun. Yani fobbingin zarar verdiği tek şey romantik ilişkiler değil, bu ilginç davranış genel olarak bütün ilişkileri olumsuz şekilde etkiliyor. Gözden kaçırma korkusu bu davranışa sebep oluyor demiş. Uzmanlara göre sosyal medyaya ayak uydurma ihtiyacı ve sosyal medyada olup bitenleri gözden kaçırma korkusu telefon bağımlılığına ve fobbinge neden olan etkenlerin başında geliyor demiş. Tamam, sosyal medyayı takip ediyoruz. Ben işim gereği takip etmem gerekiyor zaten. En azından kendi adıma söyleyeyim. Bakma ama bunun da bir yeri zamanı var yani.
Hani sürekli böyle gözden bir şey kaçırmayacağız diye de arada şey yukarı doğru çıkıver yani. Mesela Twitter

Twitter'a bakıyorsun, hani gündem mi kaçmış? Boş zamanda aşağı doğru iniver, o gündemi yakalarsın bir şekilde. Hem o kadar kaçmasından da bir şey olmaz. Bir zararı olmaz yani bunun.

0: Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Gerçek Antep usulü künefe ve bol Antep fıstıklı çıtır katmerin adresi tadında bir künefe. Tüm ürünlerimiz siparişiniz üzerine hazırlanır. Hazır ya da donuk değil, her zaman taze ve sıcacık servis edilir. Mevsim meyveleri, özenle seçilmiş kuru yemişler, çay ve süt ikramlarımızla sizleri bekliyoruz. Tadında bir künefe, Barbaros Caddesi numara 4B Ali Ağa. Sipariş ve bilgi için 0540 271 02 42. Instagram tadında bir künefe. Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Tadında bir künefe.
1: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler, ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları, dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279 menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran, manzara, lezzet ve keyif bir arada. Manzarasıyla büyüleyen, lezzetiyle hafızalara kazınan adres Loça Restoran. Ali Ağa Çakmaklı Mahallesi'nde denize sıfır konumuyla hafta sonu zengin serpme kahvaltısı, cuma ve cumartesi akşamları canlı müziği, seçkin et ve deniz ürünleriyle fark yaratıyor. Şirket yemekleri ve özel organizasyonlar için rezervasyonlar başladı. 10 kişi ve üzeri gruplara özel fix menü seçenekleri sunulmaktadır. Loça Restoran Çakmaklı Mahallesi Sahil Caddesi numara 2'de. Rezervasyon ve bilgi için 0542 130 0993. Loça Restoran, manzaranın adı, lezzetin adresi.
2: Reklamlar bitti.

Efendim bakınız. Sevgiliniz bunu yapıyorsa arkanıza bakmadan kaçın diyor. Ayak üstünde 40 yalan atıyor olabilir. Bence önce tebrik etmek lazım. Eğer o kadar başarılıysa, hani kaçmadan önce başarılarından dolayı tebrik ediyorum deyip ayak üstü 40 yalan. Güven tüm ilişki türlerinin en temel yapı taşıdır. Doğru. Bu aşkta da, arkadaşlıkta da, dostlukta da, işte de hep böyle yani. Güven olmadan ne aşık olabilirsin, ne sevebilirsin. Yani bu önemli bir unsurdur. Yani güven ne derler? Temelidir. Bak bütün bu işte de alakalı, hepsinde alakalı. Güvenin olmadığı ilişkilerde sürekli sorunlar yaşanır diyor. Güven bağı kurulamayan ilişkilerde maalesef çok uzun ömürlü olmaz. Birinin güvenilir olup olmadığını anlamak zor olsa da yapılan bazı araştırmalar bu konu hakkında ilginç yöntemler ortaya koyuyor. Karşınızdaki kişinin güvenilmez olduğunu anlamak için bu belirtilere dikkat etmekte fayda var demiş. İşte uzmanından yanıtlar. Ayda çarşı pazar karışık. Bakalım karşınızdaki güvenilir insan mı? Göz teması kurmazlar demiş mesela. İlk sırada göz teması kurmazlar. İnsanlar doğal olarak başka insanların gözlerine bakarak iletişim kurarlar. Doğru, normal. Birinin gözlerine bakarak yalan söylemenin çok zor olduğunu duymuşsunuzdur. Bu nedenle güvenilmez insanlar yalan söylediklerinde karşısındaki kişinin gözlerine bakmazlar. Yani bu kişilerin ortak özelliklerinden biri göz teması kuramamaktır diyor. Ama şu da var, hani bu duyulduğundan beri, bu bilindiğinden beri insanlar bunun için özel çalışma yapmıştır. Hani şey denir ya, gözünün içine baka baka yalan söylemek. Hani bunun için pratik yapanlar da var, onu da unutmamak lazım. Tutarsız davranışlar sergilerler diyor mesela. Başka bir işaretse tutarsız davranışlardır. Bir kişinin davranışları etrafındaki kişilere veya duruma bağlı olarak değişiyorsa bu durum kişinin dürüst olmadığını gösterebilir. Nasıl yani? Ancak şunu da ekleyelim demiş. Küçük bir ihtimalle karşınızdaki dürüst bile olsa tutarsız davranışlar ilişkiyi zedeler demiş. Hani dürüst bile olsa, dürüst olduğuna emin bile olsan hani tutarsız davranışlar nedir mesela bu? Hani bazen mesela sana çok yakınken, başka birileri varken mesafeli olmak gibi mi? Ha şu olabilir, hani her zaman aynı yakınlık tabii ki olmaz. Ortamına göre mutlaka değişir ama zaten sen onu anlarsın. Hani yakın mı, uzak mı, ya da yakın mı, uzak mı değil. Mesafeli mi, mesafesiz mi? Ha, böyle demek daha doğru. Negatif beden dili kullanırlar diyor mesela. Filmlerdeki polislerin sorgu odalarında suçlunun beden dilini incelediğini fark etmişsinizdir. Çünkü siz yalan söylediğinizde beden diliniz buna uyum sağlamayacaktır diyor. Ufacık bir hareketiniz bile aklınızdan geçenleri ortaya dökebilir. Bu yüzden beden dili birinin güvenilir olup olmadığının en büyük ipuçlarındandır. Kolları kavuşturmak veya gülümsememek gibi olumsuz vücut dili birinin savunmaya geçtiğini veya bir şey sakladığını gösterebilir diyor. Yani kollarını kavuşturduğu şöyle, ondan sonra gülmüyor. Orada anlayacaksın ki bir şey dönüyor. Yani bir şey saklıyor. Hiçbir şey olmasa bile bir şey var orada. Yalan söylerler demiş, güvenilmezliğin en bariz işareti düzenbazlıktır. Birisi yalan söylüyorsa veya sizden bilmeniz gereken bir şeyleri saklıyorsa bu kişi muhtemelen güvenilmezdir diyor yani. Empatiden yoksundurlar diyor. Birinin güvenilir olmadığının bir başka işareti de empati eksikliğidir demiş. Başkalarının duygularını anlayamayan ya da anlamaya çalışmayanlar genellikle karşıdakine etik olmayan davranışlarda bulunurlar. Yani böyle höt höt tipler vardır ya. Onlar işte mesela sen hangi ruh halinde olursan ol, önemli olan onun kendi ruh halidir orada. Hani sen istersen mutlu ol, o mesela mutsuzdur veya canı bir şey sıkındır, senin o mutluluğunu anlamaya kalkmaz. Hani ona enerji harcamaz. Mutsuzdur çünkü o, gergindir. Yani gergindir diyelim daha doğru. Sen mesela hani çok güzel bir haber almışsındır, bir şey mutlu olmuşsundur ya, bir şey olmuştur. Ama karşı taraf bu da mesela hiç tepki göstermez çünkü o sinirli ya. Hani höt höt dediğimiz tipler, abiler bunlar. Bencil davranırlar diyor. Ben merkezci davranış güvenilmezliğin belirtisi olabilir. Öncelikle kendi ihtiyaç ve arzularına odaklanan bireyler başkalarını umursamazlar. Ancak ben merkezci davranışla birinin kendisine duyduğu öz saygıyı karıştırmayın diyor. Yanlışlıkla karşınızdakinin sınırlarını aşmayın demiş. Hani nedir, evet, ben merkezci. Az önce bahsetmiş olduğumuz hemen hemen o höt höt tipi olanlar. Ama bir taraftan da şey var, hani öz saygı
koymuş olduğu bir sınır var. Hani tamam, bu ilişkide de sınır gayet normal. Hani o sınırı sen biliyorsundur, onu zorlama yani diyor orada diyor. Karıştırma onu diyor, aynı şey değil o diyor. Kendini beğenmiş olurlar diyor. Aşırı böbürlenme ve birinin güven aşırı böbürlenme de birinin güvenilir olmadığının işareti olabilir demiş. Sürekli kendini öven, başarılarından ve sahip olduklarından bahseden kişiler sadece karşılarındakini etkilemeye çalışıyor olabilir. Bu kişiler genellikle yalan söylemekten kaçınmazlar. Zaten esasında programın en başında da bahsetmiştik benzer bir konuda, hatırlıyorsunuz. Hani kendi olmayan kendisini anlatmaya çalışıyor. Ben sürekli zaten ben dili kullanmak iyi değil ya. Yani ilişkili de değil yani. Hani ben dili veya sen dili. Biri savunma, direkt diğeri de suçlama yani baktığın zaman. Yani sen diliyle konuştuğun zaman karşındakiyle iletişimde o hani otomatik olarak suçlamaya doğru gidiyorsun. Hani sen yaptın, sen ettin. Senden ötürü. Bu değil, bu sondaki değil. Verdikleri sözü tutmazlar demiş. Birisi sürekli sözünden dönüyor, başkalarını yarı yolda bırakıyorsa o kişinin güvenilmez olduğunu söylemeye gerek yok denebilir demiş. Söz verdi, tutmadı. Dedikodu yaparlar diyor. Dedikodu tabii günümüzde biraz daha farklı. Buna biz bilgi alışverişi diyebiliriz. Bak zaten o da demiş. Belirli miktarda dedikodu yapmak insanların iletişim ihtiyaçları arasındadır. Oturursun bazen, çevredekiler hakkında konuşursun. Yani onlarla ilgili absürt yorumlar yaparsın. Hiç alakası olmayan, tanımıyorsun esasında. Ama sırf eğlenmek amaçlı, zaman geçirmek amaçlı yaparsın. Bunda sıkıntı yok. Eğlencelidir de yani bu. Bir aktivitedir esasında. Ancak birinin arkasından kötü konuşmakla olayları değerlendirmek aynı şey değildir. Birisi sizinle yakınlarının dedikodusunu yapıyorsa muhtemelen başkasıyla da sizi çekiştiriyordur demiş. Buradan bunu anlamak gerekiyor. Yani biri sürekli birilerini size anlatıyorsa bir ki seni de başkalarına anlatıyor. Ve son olarak sorumsuz davranırlar demiş. Biri eylemlerinin sorumluluğunu üstlenmekten kaçınıyorsa siz de o kişiden kaçsanız iyi olur. Gördüğünüz gibi birinin güvenilir olup olmadığını anlamanın birçok yolu var demiş. Esasında çok zor şeyler değil. Bunu zaten nasıl derler? İç duygun, hani duygularınız, iç sesiniz. İç sesiniz zaten bunu size işaret eder aslında.

Umrumda değil ya, kimi koydun yerime. Meşgul etmez beynimi, gördüm davul denge dengene. Kızlar der delikanlı, bu gece çıkamam dışarı, huyumu bilerekten hemen hoşuma gidiyor. Gene de tutamam elini, wow.

Fetah Can'ı sana affetmek yakışır radyonuzdaydı. Namutun ay muhabbet devam ediyor. Umuyorum keyifler yerindedir günün bu saatinde. Her nereden dinliyor olursanız olun. Evden, iş yerinden, yoldan, trafikten hiç fark etmez. Biraz olsun yüzünüzü güldürebiliyorsak ne mutlu bize ve şimdi İzel radyonuzda. Drakula.

Zine Salih, adresi sormadım radyonuzda. Efendim, bilim insanları erkekleri 3 kategoriye ayırdı. Niye? Hayır, niye yaptınız bunu? Yani niye ayırıyorsunuz? Ondan sonra kafamız karışıyor bir daha, bizim toparlayamıyoruz. Hani hangisi olmalıyız, hangisi olmak daha çok işimize yarar? Mesela nedir işte, zaman zaman şeylerden bahsedilir. İşte alfa erkek özellikleri, beta erkek özellikleri. Alfa erkek özelliklerine bakarız mesela, ha kadınların çok ilgisini çok çekiyor. Hep beraber alfa oluruz. Bakarız mesela beta daha böyle bir şeydir. Daha böyle bir entelektüel bir duruşu vardır. Hep beraber beta olmaya dönmeye çalışırız. Delta olanlarımız oldu ya, delta. Böyle yapmayın, bizim kafalar karışıyor. Aynı yıllar önce şey olduğu gibi, metroseksüel mevzu. Dediniz ki sevgili kadınlar, biz metroseksüel erkeklerden hoşlanıyoruz. Hep beraber acayip triplere girdik biz. Giyim kuşam değişti, böyle haller tavırlar falan. Ondan sonra dediniz ki ya metroseksüel iyiymiş ama maço erkek iyidir be dediniz. Biz tesbihlerle gezmeye başladık. Ondan sonra dediniz ki ya maço da tek başına yetersiz. Ya hem metroseksüel hem de maço olsun dediniz. Bizim yine elde tesbih, bu sefer tuhaf tuhaf dar pantolonlar. Göbeğe kadar açık ceket. Cetvelle kesilmiş gibi bir sakal. Simsiyah bu arada, tabii simsiyah olması gerekiyor. Tuhaf tuhaf yüzüklerle gezmeye başladık biz. Enteresan ayakkabılar. Şekilden şekile sokuyorsunuz. Yani artık lütfen bir yerde durun. Bir yerde durun yani. Biz de kendimize gelelim. Burada da bilim insanları bu sefer erkekleri 3 kategoriye ayırmış. Siz hangi kategoridensiniz diyor. Yeni bir çalışma sonunda bilim insanları erkeklerin 3 kategoriye ayrılabileceğini öne sürdü. Peki siz hangi kategoridensiniz? Bakalım neler var. New York Columbia Üniversitesi'nden bir ekip farklı kültürel geçmişlere sahip 92 heteroseksüel erkeği inceledi ve erkeklerin 3 kategoriye ayrıldığını ortaya çıkardı. Neo gelenekçi erkekler. Ney? Neo? Neo gelenekçi erkekler, eşitlikçi erkekler ve ilerici erkekler. Oğlum biz daha bunların açılımını bilmiyoruz. Nereden bileceğiz hangisi olduğunu? Çalışmada ekip erkek tiplerinin yakın partner ilişkilerini nasıl etkilediğini araştırmak için yola çıkmış. Araştırmayı yöneten Dr. Can Olaif, farklı özelliklerin erkeklerin ilişkilerini ve ruh sağlıklarını nasıl şekillendirdiğini anlamak için yola çıktık. Bulduğumuz şey, bu erkek tiplerinin farklı faydalar ve zorluklarla ilişkilendirildiğiydi dedi. Yine çok teknik konuşmuşsunuz hocam. Biz düzüz bak, erkekler olarak düz canlılarız ve direkt söyle bize konuyu. Araştırmada 19 ila 43 yaşları arasındaki 92 heteroseksüel erkeğin verileri kullanıldı. Ve sonunda erkeklerin hepsinin de bu 3 kategoriden birine uyduğu görüldü. Evet, bakalım şimdi hangi erkek tipindensiniz sevgili erkek dinleyenler? Araştırmacılara göre neo gelenekçi erkekler büyük ölçüde geleneksel cinsiyet rollerini benimserken, bak büyük ölçüde geleneksel cinsiyet rollerini benimsiyor. Eşitlikçi erkekler daha eşit bir ilişki anlayışıyla ilerler. Hani şey mi oluyor, neo gelenekçi erkekler böyle ataerkil toplum, oradan devam ki. Eşitlikçi erkekler daha eşit bir ilişki anlayışıyla ilerler. İlerici erkeklerse kimin ne yapacağını ayarlamak için partnerleriyle sık sık konuşurken ilişkilerinde cinsiyet eşitliğini oluşturmaya çalışırlar demiş. Hangisi olmamız gerekiyor şimdi bizim bundan? Hangisi kadınların hoşuna gider mesela, biz ondan olacağız. Araştırma az önce bahsettiğimiz o metroseksüel ve efendim maço erkek şey gibi düşünün. Hangisi revaçtaysa biz ona kayarız. Araştırmada toplumsal cinsiyet eşitliğini ve sosyal adaleti aktif olarak destekleyen erkekler zihinsel refahlarının arttığını bildirirken eşitlikçi bir tarza sahip bazı erkeklerin de ev içi görevleri kesinlikle yarı yarıya bölerek toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak için mücadele ettiği görüldü. Zaten bu nedir o? Ev içi görevlerin falan o ortak yapılması gerekiyor. Bununla ilgili biz defalarca bahsettik de programda. Bir, evliliğe heyecan gelmesi. İkincisi, daha güzel ilerlemesi için öyle oturmayacaksın yani bir kenarda. Yani anlamasan bile git karış. Git bir şey kurcala yani.
Çorbada tuzun olsun. Yani hiçbir şey yapamıyorsan çorbayı karıştır kepçeyle mesela. En azından hani karşı taraf şunu anlasın. Ya hani tamam beceremiyor. Hani beceriksiz ama en azından bir yardım etmeye çalışıyor. Bunu anlasın yani. Ne bileyim etrafı bir süpür, bir şey olmaz, bir şey kaybetmezsin kardeşim. Doktor Olaf, bütün bunların ruh sağlığı üzerinde etkisi var. Anlamlı bir değişimi teşvik etmek için erkeklerin davranışlarını etkileyen yapıları ele almamız gerekiyor dedi. Ya bizi bırakın dağınık kalalım ya. Yani çok zorlamayın bizi vallahi bak. Yani samimi söylüyorum bunu. Ekip bulguların daha sağlıklı ilişkilerin önünü açacağını umuyor denmiş. Tamam burada işte anladığımız şey en sıkıntılı olan tipler neo gelenekçi erkekler. Hani ataerkil toplumdan gelenler en çok anladığımız mevzu o. İkincisi daha anlaşılabilir eşitlikçi erkekler. Hani komple ev işi falan filan. İlerici erkekler de bana biraz şey gibi geliyor böyle bak. Bak şimdi bak bak gel. Bu ilerici erkekler de hani böyle işi böyle karşı tarafa yıkmak için... şey yani hani fırsat kolluyor. Hayatım eşitiz, cinsiyet eşitliği var. Sen şey yap. Bak iş kitlemeye çalışıyorum. İlerici erkekler bence sinsi. Bak bilim insanlarının gözünden kaçmış olan bir gerçek namütenayi muhabbette ortaya çıktı. İlerici erkekler bana biraz sinsi geldi. Bak ne diyordu bak ilerici erkeklerse kimin ne yapacağını ayarlamak için ba çakala bak. Partneriyle sık sık konuşurken ilişkilerinde cinsiyet eşitliğini oluşturmaya çalışırlar. Yani marketi falan filan yıkacak kıza. Ben sana söyleyeyim bunu buradan. Hani eşitiz bak eşitiz. İşte ne bileyim bu kadar yükü sen taşı. Tamam valla bir başım ağrıyor, bir başım ağrıyor. Burada hani eşitlikçi erkekler biraz daha böyle bir şey. El avuca gelir türden. El avuca gelir türden derken daha böyle şey mantıklı gibi. Neo gelenekçi erkekler eşitlikçi olabilir mi? Olabilir. Nasıl olabilir? Hani karşı taraf yani yenge hanım. Böyle bir elinin tersini gösterdiği zaman neo gelenekçiler zaman zaman eşitlikçi olabilir. Yani istemese de olabilir. Adamı oldururlar. Yani bunu da şey yapmamak lazım. Görmezden gelmemek lazım. Son 2.

0: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğünde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin, Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13.0. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığında Tam Nokta.
1: Doğallığın ve lezzetin buluşma noktası Kuzu Bey'i Değirmen Restoran. Yeni Foça yolu Kozbeyli Gencerli mevkiinde. Kendi çiftliğimizden sofranıza gelen doğal etler, odun ateşinde pişen enfes lahmacunlar, birbirinden özel lezzetler ve hafta sonuna özel serpme kahvaltımız sizleri bekliyor. Geniş otoparkı, çocuk oyun parkı ve doğayla iç içe huzurlu atmosferiyle her gün hizmetinizde. Adres Kozbeyli Mahallesi, Kozbeyli Küme Evleri numara 416, Yeni Foça, İzmir. Rezervasyon 0538 465 5905. Kuzu Bey Değirmen Restoran, lezzetin en doğal hali.
2: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279 menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran, manzara, lezzet ve keyif bir arada.
3: Euro Repar, Euro Repar.
1: Tam yarım asırdır araçlarınızın sorununu çözen, sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Euro Repar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres: Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi 618-0456. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi 618-0457.
4: Markası, modeli ne olursa olsun her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Euro Repar Car Servis. Aracınıza iyi bakar.
3: Euro Repar, Euro Repar.
1: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, LED box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. 600-29-0.
5: Sevgiyle bakılan her yaş yeniden can bulur. Çınar Ağacı Huzur Evi ve Yaşlı Bakım Merkezi 20 yıllık deneyimiyle sevdiklerinize güvenli bir yaşam alanı sunuyor. Alzheimer, demans ve palyatif bakımda uzman ekibimiz 7/24 hemşirelik hizmeti ve düzenli doktor muayeneleriyle her an yanlarında. Sıcak bir aile ortamı, günlük grup etkinlikleri, klimalı 2 kişilik televizyonlu odalar ve dileyen misafirlerimiz için konforlu tek kişilik odalar ile huzurlu bir yaşam artık çok yakın. Çınar Ağacı Huzur Evi. Sevgiyle bakılan her yaş daha güzel yaşanır. Adres 1408 Sokak, numara 7, Yeni Mahalle Ali Ağa. İletişim 0534 597 09 15.
6: Reklamlar bitti.
7: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil. Körfez'in en güçlü sesi
6: Radyo Sahil, tam 95'te.
8: Radyo Sahil.
7: Körfez'in en güçlü sesi
6: Radyo Sahil.

0: 24 saat hit müzik.
1: Saat başa inadı bize dön gel. Kimse bize olamıyor engel çek. Biz zade mobese hep ozlar. Dergilere kapak olur bizdeki bu görsel.

0: Reklam. Reklam.
1: Tarzınızı yenilemenin zamanı geldi. Şıklığın adresi Aura My Style Islams. Kendinize yakışanı bulacağınız, stilinizin özgürce yansıtacağınız özel bir dünya. Özenle seçilmiş kadın giyim koleksiyonumuzla şıklığı, zarafeti ve rahatlığı bir arada keşfedin. Aura My Style Islams. Gelin, deneyin, aynaya bakın ve kendinizi yeniden keşfedin. Aura My Style Islams. Kendi ışığınızı fark edin, stilinizi cesurca taşıyın. Sizi mağazamıza bekliyoruz. Merkez Camii yanındayız.
2: Manzarasıyla büyüleyen, lezzetiyle hafızalara kazınan adres Loça Restoran. Ali Ağa Çakmaklı Mahallesi'nde denize sıfır konumuyla hafta sonu zengin serpme kahvaltısı, cuma ve cumartesi akşamları canlı müziği, seçkin et ve deniz ürünleriyle fark yaratıyor. Şirket yemekleri ve özel organizasyonlar için rezervasyonlar başladı. 10 kişi ve üzeri gruplara özel fix menü seçenekleri sunulmaktadır. Loça Restoran Çakmaklı Mahallesi Sahil Caddesi numara 2'de. Rezervasyon ve bilgi için 0542 130 0993. Loça Restoran. Manzaranın adı, lezzetin adresi.
3: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe.
4: 1980'den beri Uğrak Büfe.
3: Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
5: Hayalinizde ne varsa gelin gerçekleştirelim. Mutluluğun resmini Hilton farkı ile resmedelim. Düğün, nişan, kına ve benzeri tüm organizasyonlarınızda erken rezervasyonun avantajlarını Hilton kalitesi ile birleştirelim. Sektörün öncüsü Hilton markasının tüm deneyimini Hampton by Hilton İzmir Aliağa'da sizlere sunmayı bekliyoruz. Bilgi ve rezervasyon için 610-0-0.
0: Reklamlar bitti.

0: utanmadın be arsız.
1: Reklamlar bitti.
2: Trafizin en güçlü sesi. Radyo Sahil tam 95'te.

0: Dünya bir ev olsaydı mutfağı Hasan Usta mı olurdu? Anadolu'nun eşsiz yöresel lezzetleri, eşsiz deniz manzarası ve seçkin bir akşam deneyimi. Artık Hasan Usta öncülüğünde Reva Vela'da. Sürpriz sanatçılar eşliğinde keyifli akşamlar, birbirinden özel sofralar ve unutulmaz anlar için Reva Vela kapılarını açtı. Hafta sonları ise yöresel ürünlerle hazırlanan zengin bir kahvaltı keyfi sizleri bekliyor. Adres Kozbeyli Köyü, Kozbeyli Küme Evleri, numara 619. Rezervasyon 0532 741 54 35.
1: Doğallığın ve lezzetin buluşma noktası Kuzu Bey'i Değirmen Restoran. Yeni Foça yolu Kozbeyli Gencelli mevkiinde. Kendi çiftliğimizden sofranıza gelen doğal etler, odun ateşinde pişen enfes lahmacunlar, birbirinden özel lezzetler ve hafta sonuna özel serpme kahvaltımız sizleri bekliyor. Geniş otoparkı, çocuk oyun parkı ve doğayla iç içe huzurlu atmosferiyle her gün hizmetinizde. Adres Kozbeyli Mahallesi, Kozbeyli Küme Evleri, numara 416, Yeni Foça, İzmir. Rezervasyon 0538 465 5905. Kuzu Bey Değirmen Restoran. Lezzetin en doğal hali.
2: Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Gerçek Antep usulü künefe ve bol Antep fıstıklı çıtır katmerin adresi tadında bir künefe. Tüm ürünlerimiz siparişiniz üzerine hazırlanır. Hazır ya da donuk değil, her zaman taze ve sıcacık servis edilir. Mevsim meyveleri, özenle seçilmiş kuru yemişler, çay ve süt ikramlarımızla sizleri bekliyoruz. Tadında bir künefe, Barbaros Caddesi numara 4B Ali Ağa. Sipariş ve bilgi için 0540 271 02 42. Instagram tadında bir künefe. Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Tadında bir künefe.
3: Reklamlar bitti. Reklamlar. İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

zorlu hayata yenik başlarım her gün. Kızım paşa gibi yokuşları dimdik. Karakteristiktir karakterinden eksikse hadi. Geceleri taksim içi dolu pislik dolmuş. Taksi bekleme bas git her gün riskli sisli ve mistik.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde tek tıkla dünyanın her yerinden bize ulaşın. Radyosahil.com.tr. Dünyanın her yerinden dinleyin.

0: Reklam.
1: Yeni sezon, yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde, yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232-655-69-69. Aşkı
2: sonunda. Ali Ağa'da tatlı işi artık dert değil. Kafe, restoran, otel, yemek şirketleri ve toplu organizasyonlar için aradığınız tüm lezzetler keyfince tatlı evinde. Geleneksel şerbetli tatlılardan trileçeye, su böreğinden soğuk baklavaya, catering yaş pastalardan cheesecake'e kadar zengin ürün çeşitleri sizleri bekliyor. Üstelik 50 çeşit modern pasta, sütlüce soğuk kadayıf ve nefis kap tatlılarla perakende satışımız da vardır. Kaliteli ürün, uygun fiyat, zengin çeşit, keyfince tatlı evi. Adres: Atatürk Mahallesi, İstiklal Caddesi, numara 152 Taksim B, Ali Ağa'da. Telefon 0554 568 3535. Instagram: keyfince tatlı Ali Ağa. Keyfince tatlı evi. Tatlının en keyifli adresi.
3: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-53-33. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
4: Hayalinizde ne varsa gelin gerçekleştirelim. Mutluluğun resmini Hilton farkı ile resmedelim. Düğün, nişan, kına ve benzeri tüm organizasyonlarınızda erken rezervasyonun avantajlarını Hilton kalitesi ile birleştirelim. Sektörün öncüsü Hilton markasının tüm deneyimini Hampton by Hilton İzmir Aliağa'da sizlere sunmayı bekliyoruz. Bilgi ve rezervasyon için 610-0-0.
2: Manzarasıyla büyüleyen, lezzetiyle hafızalara kazınan adres Loça Restoran. Ali Ağa Çakmaklı Mahallesi'nde denize sıfır konumuyla hafta sonu zengin serpme kahvaltısı, cuma ve cumartesi akşamları canlı müziği, seçkin et ve deniz ürünleriyle fark yaratıyor. Şirket yemekleri ve özel organizasyonlar için rezervasyonlar başladı. 10 kişi ve üzeri gruplara özel fix menü seçenekleri sunulmaktadır. Loça Restoran Çakmaklı Mahallesi Sahil Caddesi numara 2'de. Rezervasyon ve bilgi için 0542 130 0993. Loça Restoran. Manzaranın adı, lezzetin adresi.
0: Reklamlar bitti.
5: Radyosahil.com.tr.
0: Radyo Sahil.
5: Körfez'in en güçlü sesi.
0: Tam 95'te.
5: Radyo
0: Sahil.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

İster evde, ister aracında, ister iş yerinde bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Radyosahil.com.tr.

0: Reklam.
1: Sevgiyle bakılan her yaş yeniden can bulur. Çınar Ağacı Huzurevi ve Yaşlı Bakım Merkezi 20 yıllık deneyimiyle sevdiklerinize güvenli bir yaşam alanı sunuyor. Alzheimer, demans ve palyatif bakımda uzman ekibimiz 7/24 hemşirelik hizmeti ve düzenli doktor muayeneleriyle her an yanlarında. Sıcak bir aile ortamı, günlük grup etkinlikleri, klimalı 2 kişilik televizyonlu odalar ve dileyen misafirlerimiz için konforlu tek kişilik odalar ile huzurlu bir yaşam artık çok yakın. Çınar Ağacı Huzurevi. Sevgiyle bakılan her yaş daha güzel yaşanır. Adres 1408 Sokak, numara 7, Yeni Mahalle Ali Ağa. İletişim 0534 597 09 15.
2: Doğallığın ve lezzetin buluşma noktası Kuzu Bey'i Değirmen Restoran. Yeni Foça yolu Kozbeyli Gencerli mevkiinde. Kendi çiftliğimizden sofranıza gelen doğal etler, odun ateşinde pişen enfes lahmacunlar, birbirinden özel lezzetler ve hafta sonuna özel serpme kahvaltımız sizleri bekliyor. Geniş otoparkı, çocuk oyun parkı ve doğayla iç içe huzurlu atmosferiyle her gün hizmetinizde. Adres Kozbeyli Mahallesi, Kozbeyli Küme Evleri numara 416, Yeni Foça, İzmir. Rezervasyon 0538 465 5905. Kuzu Bey Değirmen Restoran. Lezzetin en doğal hali.
3: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler, ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279 menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran. Manzara, lezzet ve keyif bir arada.
4: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğü'nde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin. Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13 0. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığı'nda Tam Nokta.
5: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, led box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
6: Tarzınızı yenilemenin zamanı geldi. Şıklığın adresi Aura My Style Islams. Kendinize yakışanı bulacağınız, stilinizin özgürce yansıtacağınız özel bir dünya. Özenle seçilmiş kadın giyim koleksiyonumuzla şıklığı, zarafeti ve rahatlığı bir arada keşfedin. Aura My Style Islams. Gelin, deneyin, aynaya bakın ve kendinizi yeniden keşfedin. Aura My Style Islams. Kendi ışığınızı fark edin, stilinizi cesurca taşıyın. Sizi mağazamıza bekliyoruz. Merkez Cami yanındayız.
7: Reklamlar bitti.
8: Farfız'ın en güçlü sesi Radyo Sahil. Farfız'ın en güçlü sesi
7: Radyo Sahil. Tam 95'te.
9: Geçmişten günümüze en hit şarkılar, en hit şarkılar.
7: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil Tam 95'te.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

Körfez'in en güçlü sesi. İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Şimdi

0: radyosahil.com.tr.
1: Radyo Sahil.
0: Körfez'in en güçlü sesi.
1: Tam 95'te.
0: Radyo.

0: manzarasıyla büyüleyen, lezzetiyle hafızalara kazınan adres. Loça Restoran, Ali Ağa Çakmaklı Mahallesi'nde denize sıfır konumuyla hafta sonu zengin serpme kahvaltısı, cuma ve cumartesi akşamları canlı müziği, seçkin et ve deniz ürünleriyle fark yaratıyor. Şirket yemekleri ve özel organizasyonlar için rezervasyonlar başladı. 10 kişi ve üzeri gruplara özel fix menü seçenekleri sunulmaktadır. Loça Restoran, Çakmaklı Mahallesi, Sahil Caddesi, numara 2'de. Rezervasyon ve bilgi için 0542 130 0993. Loça Restoran, manzaranın adı, lezzetin adresi.
1: Reklamlar bitti. Reklamlar.
2: En güçlü sesi, radyo. Sahil.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde tek tıkla dünyanın her yerinden bize ulaşın. Radyosahil.com.tr. Dünyanın her yerinden dinleyin.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: Radyo Sahil, Körfez'in en güçlü sesi.
1: Sana bir şarkı daha yapacağım. Adı unuttum seni

0: Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil tam 95'te. Reklam.
1: Tarzınızı yenilemenin zamanı geldi. Şıklığın adresi Aura My Style Islams. Kendinize yakışanı bulacağınız, stilinizi özgürce yansıtacağınız özel bir dünya. Özenle seçilmiş kadın giyim koleksiyonumuzla şıklığı, zarafeti ve rahatlığı bir arada keşfedin. Aura My Style Islams. Gelin, deneyin, aynaya bakın ve kendinizi yeniden keşfedin. Aura My Style Islams. Kendi ışığınızı fark edin, stilinizi cesurca taşıyın. Sizi mağazamıza bekliyoruz. Merkez Cami yanındayız.
2: Doğallığın ve lezzetin buluşma noktası Kuzu Bey'i Değirmen Restoran. Yeni Foça yolu Kozbeyli Gencelli mevkiinde. Kendi çiftliğimizden sofranıza gelen doğal etler, odun ateşinde pişen enfes lahmacunlar, birbirinden özel lezzetler ve hafta sonuna özel serpme kahvaltımız sizleri bekliyor. Geniş otoparkı, çocuk oyun parkı ve doğayla iç içe huzurlu atmosferiyle her gün hizmetinizde. Adres Kozbeyli Mahallesi, Kozbeyli Küme Evleri numara 416, Yeni Foça, İzmir. Rezervasyon 0538 465 5905. Kuzu Bey Değirmen Restoran. Lezzetin en doğal hali.
0: Reklamlar bitti. Reklamlar.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

0: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe. Yeni sezon yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232-655-69-69.
1: Manzarasıyla büyüleyen, lezzetiyle hafızalara kazınan adres. Loça Restoran, Ali Ağa Çakmaklı Mahallesi'nde denize sıfır konumuyla hafta sonu zengin serpme kahvaltısı, cuma ve cumartesi akşamları canlı müziği, seçkin et ve deniz ürünleriyle fark yaratıyor. Şirket yemekleri ve özel organizasyonlar için rezervasyonlar başladı. 10 kişi ve üzeri gruplara özel fix menü seçenekleri sunulmaktadır. Loça Restoran, Çakmaklı Mahallesi, Sahil Caddesi numara 2'de. Rezervasyon ve bilgi için 0542 130 0993. Loça Restoran, manzaranın adı, lezzetin adresi.
2: Reklamlar bitti. Sörfesin en güçlü sesi Radyo Sahil.

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahin.com.tr.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahi.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

0: Reklam. Reklam.
1: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279, menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran, manzara, lezzet ve keyif bir arada.
2: Tarzınızı yenilemenin zamanı geldi. Şıklığın adresi Aura My Style İzlems. Kendinize yakışanı bulacağınız, stilinizin özgürce yansıtacağınız özel bir dünya. Özenle seçilmiş kadın giyim koleksiyonumuzla şıklığı, zarafeti ve rahatlığı bir arada keşfedin. Aura My Style İzlems. Gelin, deneyin, aynaya bakın ve kendinizi yeniden keşfedin. Aura My Style İzlems. Kendi ışığınızı fark edin, stilinizi cesurca taşıyın. Sizi mağazamıza bekliyoruz. Merkez Cami yanındayız.
3: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, led box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
4: Reklamlar bitti.
5: Radyo Sahil, Körfez'in en güçlü sesi.

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahil.com.tr.

0: Reklam. Reklam.
1: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
2: Reklamlar bitti.
3: Radyo Sahil, Körfez'in en güçlü sesi.

anlamamak için. Bir soran olsa ya, nasıl dayandım, çekip de kendimi vurmamak için.

amakici. Bir soran olsaya nasıl dayandım, çekip de kendimi vurmamak için.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahil.com.tr.

0: Radyo Sahil, Körfez'in en güçlü sesi.
1: Dilerim yüzüne güler bu kötü kader.

al beni de yak bari. Zaten biliyorsun sensiz ben.

Sokulmaz sokaklarında kayıp derbeder haldeyim. Hala seninim delinim, bıraktığın gibiyim. Çıkmaz sokaklarında kayıp derbeder haldeyim.

Yastayım sevgilim, hala seninim delinim. Bıraktığın gibiyim, çıkmaz sokaklarında kayıp derbeder haldeyim.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

0: Radyo Sahil, Körfez'in en güçlü sesi.
1: Ya, anlamadım, farkına varmam, çok zaman aldı sanki musallat.

yaşadım. Güldüler, çiçektiler. Ne sevdalar yaşadım. Gözümden yaş döktüler. Ne sevdalar yaşadım, benim için öldüler. Ne sevdalar yaşadım, birer birer gittiler. Hepsinde ayrı bir tat, hepsinde ayrı şefkat.

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahi.com.tr.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

seni sordum, boş odama hesap sordum, yumrukladım duvarları.

da sensizliği anılara sarıp içti. Kaybettikten sonra anlıyorsun. Meğerse hiç kimseyi senin kadar sevmemiş. Bir dönsem, en güzel yerinde biten o rüya yeniden yaşanır istesem. Yıldızları sermez miyim ayaklarına? Geldiğin yollara toz olmaz mıyım? Yine şafak söküyor. Uykuların unuttuğu gözlerim yine tavanda. Ne vardı diyorum, bir dönseydin son anda. Şarjörü de

bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahi.com.tr.

hoş bilsen de, bilmesen de, yara bere içinde bu yollardan geçeceksin.

0: dinmeyi bilir misin?
1: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahin.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

kollarımı çaldı da gitti. En güzel ümidini, en güzel yıllarımı.

sevdim. Bulmuşsun dediler. Korkarım benim gibi onu da perişan edeceksin. Korkarım benim gibi ona da mutluluk vermeyeceksin.

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahin.com.tr.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahi.com.tr.

paçamı olacaktı. Bu kadar yalan mı yaşandı her şey? Hem sana hem bana.

0: Sen bana yazık.
1: Radyo Sahil, Körfez'in en güçlü sesi.
0: Sildim yazılanı, yeni düşlerin vakti şimdi. Kafa yordum biraz, boş verdim hiçliğimi. Biraz süzünlü bir haldeyim şimdi. Sorgulamadım acı çeken.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

geç, solgun gündüz gece. İçimde sen bir bilmece, ızdırabı yeceliyor. Sensiz yalnız, sensiz içim, özyaşlarım yağmur gibi. Yanağımı ıslatıyor sevgilim, yanağımı ıslatıyor.

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahil.com.tr.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahin.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.